0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım, senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim, en çok Gül'ü severim, bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: Evet.
1: güllerden açtık. Sen de
0: Ben de
1: gülünü
0: çok
1: göğsüne
0: mutluyum şimdi
1: kondurmuşsun.
0: repertuarımızda, değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum, çöz bakalım çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım, çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
3: Hadi
4: o heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: mürgü dili ten kafesinden çıkaracak, azat edecek, gönderecek.
1: Öleyim demenin sanatlı hali.
0: Ya ey hasta gönül, umma medet son nefesinden.
1: Ya evet öyle diyoruz. Zaten son nefesten de bir ümidim kalmadı. Ya. Bari diyor şu mürgü dili ten kafesinden yani, bir kurtarayım, evet, bir azat edeyim de. Edeyim de. Evet. Gideyim buradan diyor.
0: Gönül yani. Kuşu.
1: Ya.
0: Yani Tatyos Efendi'nin tabii çok çok güzel eserleri var. Ha. O bir Hüseyin-i Saz semaisi var, evet, ya Rabbi.
1: Hepsi birbirinden güzel buyurduğunuz
0: yani,
1: gibi.
0: Yani tadına doyulmayacak şekilde. Ya. Allah vergisi yani, ne desek boş, nafile. Ya. Yani insanların o duyuş, o bilinçleri konusunda ya, bizim onları tartmak gibi bir şeyimiz olamaz zaten. Ama korkunç ya, özellikleri olan, çok üstün vasıfları olan insanlarmış bunlar. Ya. Şu eserdeki nezahat ve güzelliğe bir bakar mısın?
1: Ama biliyorsunuz bu kilise defterinde çalgıcı diye yazıp kaydını, ölüm kaydını öyle vermişler mübareğin.
0: Vah yazık,
1: çalgıcı
0: vah
1: bu kadar yazık, yani. Ya.
0: Bu dahi adama... Ya,
1: vefasızlık işte, evet, vefasızlık bu hocam.
0: Çok kötü, çok kötü.
1: Gerçi onlar vefa filan beklemiyorlardı.
0: Tabii.
1: Malumunuzdur, öyle bir söz var. Bu dünya vefasızdır. Vefasızdan vefa beklemek ayrı bir vefasızlıktır diyor.
0: Eyvallah, ya, eyvallah, çok doğru. Şimdi yine bir dahi döneminin en çok takdire şayan olmuş, çok önemli bir büyüğümüz Kani Karaca.
1: Ya efendim.
0: Anlatmakla bitmeyecek.
1: Ya. Daha. Evet. Dahi efendim, gerçekten.
0: Evet, evet
1: dahi.
0: Çok.
1: Ya.
0: Ucu bucağı olmayan, hesap edilemeyen bir tavra ve tarza sahip. Ya. Dünyasında o kadar şey biriktirmiş ki kendi bünyadında, kendi beyninde, kendi zihninde.
1: Aynı vefasızlığı o da yaşadı efendim.
0: Ya son dönemler.
1: Malumunuz, maalesef. Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz, New York Times'ta asrın

0: sesi geldi diye haber yapıyorlar birinci sayfadan.
1: Asrın sesi.
0: Asrın sesi diyor. Asrın sesi geldi.
1: Tabii.
0: Burada nasıl Hakk'a yürüdüğünü biliyoruz işte yani.
1: Ya ya.
0: Ya
1: Son
0: neler
1: dönemlerinde
0: yaşadığını
1: çok müşkül,
0: biliyoruz.
1: çok müşkülat
0: Başı da
1: oldu.
0: soru da öyle, hep
1: Evet.
0: müşkülat yani.
1: Çok yazık.
0: Ne olacak bizim bu vefasızlığımız?
1: Bilmiyorum.
0: Nereye kadar gidecek bu?
1: Evet. Doğru değil. Allah rahmet eylesin tabii.
0: Amin,
1: Bunda, bu
0: amin.
1: insanlara ne desek, ne kadar methü sena etsek
0: Evet.
1: azdır. Ne kadar teşekkür etsek gene azdır.
0: Evet.
1: Bak bir dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Çektim el ümidi vaslı yardan.
0: Ya.
1: Bir
0: O da
1: dinleyelim.
0: çekmiş elini
1: O da
0: ayağını.
1: çekmiş.
0: Ya.
1: Yani evet. Kim çekmeyecek ki?
0: Ya. Kimin öğrencisi biliyorsunuz? O yeraltı camii vardır malumunuz. Orada Üsküdarlı Ali Efendi var.
1: Hmm.
0: Camiden onun
1: Evet.
0: öğrencisi. Klasik özellikle formdaki eserleri de Saadettin Heper'den, Saadettin Kaynak'tan ve Aka Gündüz Kutbay'dan meşk ediyor. O şekilde ezberliyor eserleri.
1: Evet. Ya
0: Ya.
1: noktası şaşmayan bir
0: Ya
1: insan.
0: yok ya.
1: Enteresan. Aman ya.
0: Biz bir kere nasip oldu kendisini okumaya, bir takım okuduk. Terennümlerde eşlik edeceğiz. Provada hoca unuttu. Yani aklından çıktı güfte. Sonra bir abimiz dedi ki yani hazırlıklı olun. Hocanın girmediği yerde hemen dalın. Hata yapmadı. Biz hata yaptık okurken. Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin. Evet,
0: Amin.
1: dinleyelim.

0: Ya.
1: Ne diyelim?
0: Kani Karaca. Anlat anlat bitmez. Allah evet mekanını nur etsin. Ne diyelim kardeşim? Öyle hangi değerimiz öyle değil ki yani. Bizim gerçekten kıymet ve değer verdiğimiz insanların birçoğu aynı nispette, aynı yerde durmakta. Yani hani derler ya marifet iltifata tabidir diye.
1: Ya. Şimdi şu mübarek Amerika'da doğmuş olsa ne olurdu?
0: Evet.
1: Caz müziğinin dünyanın en iyi işte sesi
0: Evet,
1: filandır
0: evet, evet.
1: mesela.
0: Aynen öyle. Gene efendim, ah eyle gönül, hacde-i dildare dayansın diyecek Bekir Hoca.
1: Eyvallah.
0: Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Amin.

0: ne diyor? Naz uykusuna yatmış.
1: Mehpare.
0: O mehpare uyansın. Tabii. Aslında şunu demek istiyor. Yani orada bir uyku falan yok.
1: Tabii.
0: Sevgilisi onu görmemek için nazlanıyor, kaçıyor ondan.
1: Tabii.
0: Diyor ki o naz uykusuna yatmış yani.
1: Naz
0: benden
1: uykusu,
0: kaçıyor.
1: Naz uykusu
0: ya.
1: Başka bir şey. Uyku
0: nazlanıyor.
1: başka.
0: Nazlanıyor.
1: Naz
0: ya.
1: uykusu.
0: Göstermiyor yüzünü. Ya.
1: Ya. Memo
0: Naziresi.
1: Ya.
0: O nasıl bir şey?
1: Bu tam bir terkip
0: ya.
1: Ve adam akıllı, gönül alıcı bir eser bu da.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Selma Sağbaş.
0: Ya, ya.
1: Onun yani burada da okuduğu çok yerler vardı ama bir Amerika'daki yapmış olduğu bir konser
0: Evet.
1: çok
0: Evet.
1: özellikle çok
0: O
1: önemli.
0: kayıtlar
1: Çok evet.
0: gerçekten
1: Gerçek.
0: son dönemde musikimizde yapılmış en iyi icra örneklerinden bir
1: Yani
0: tanesi. Cüneyt Çen Bey'in
1: evet.
0: önderliğinde biliyorsunuz.

0: Evet.
1: Reha abi var.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Çok nadirattan bir eser.
1: Ya.
0: Selma Sağbaş'ın o güzel sesinden, o güzel
1: Muhteşem.
0: gönlünden. Allah rahmet eylesin.
1: Ya.
0: Öyle. Dinleyelim
1: Dinleyelim
0: bakalım.
1: bakalım.

0: Ya
1: Evet,
0: bir bölümü.
1: bir bölümü bu. Amerika'daki konseri.
0: Ha.
1: Orada da çok büyük ses getirmişti zaten. Ama yine bizi duyguseline boğdu. Selma Sağbaş
0: Nasip
1: rahmetli.
0: olmasın.
1: Evet.
0: Nasip ol.
1: Bir de çok severdim kendisini. Onunla da Ankara Radyosu'nda çok çalışma
0: Ya.
1: zamanımız, fırsatımız oldu. Onların Ankara'dan İstanbul'a taşınmaları beni çok böyle hüzne boğmuştu.

0: Eyvallah.
1: Çok üzülmüşümdür onlar gittiler diye. Çünkü en çok hemdem olduğum insanlardan birileriydi bunlar. Yani çok severdim her ikisini de. Hem Reha abiyi hem de şeyi
0: Ya.
1: Selma'yı. Ama onlar gidince biraz garip kalmıştım ben Ankara'da.
0: Doğrudur.
1: Ya.
0: Doğrudur.
1: Bu sebeple yani dinleyince böyle içime
0: Eyvallah.
1: işliyor tabii.
0: Ya.
1: O
0: Benim
1: hatıralı.
0: de annem gibiydi efendim yani.
1: Ya.
0: Ablam gibiydi, annem
1: Tabii
0: gibiydi.
1: öyledir, öyledir.
0: Yani çok şevklendirdi bizi.
1: Çok.
0: Çok elimizden
1: Tabii,
0: tuttu.
1: tabii.
0: Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim?
1: Çok özel, çok güzel bir insandı. Allah
0: Ya
1: rahmet
0: gerçek
1: eylesin.
0: bir insandı yani. Gerçek bir kadındı.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Elhak öyleydi. Yani bu konserler mesela dışarılarda oldu. Türkiye'de de oldu. Birkaç
0: Ya.
1: defa bu konserleri verdiler ama işte dışarıya gidince iş başka türlü bir kabul, başka türlü bir efendim
0: Ne yazık
1: intikal
0: efendim. Ne
1: oluşuyor ve
0: yazık
1: insanların
0: öyledir.
1: başka türlü bir takdiri doğuyor ortaya.
0: Ya.
1: Halbuki bu kendi insanımız.
0: Ya.
1: Yani bunun burada en çok burada takdire
0: Ya.
1: ihtiyacı var. En çok
0: İşte
1: burada
0: o da
1: tatife
0: vefasızlığa
1: ihtiyacı.
0: uğrayanlardan bir
1: Tabii,
0: tanesi. Allah
1: tabii
0: rahmet
1: yani
0: eylesin.
1: burada bu insanların böyle
0: Ya.
1: onurlandırılması lazım.
0: Ya.
1: Yani sen ne
0: Kıymeti
1: yapıyorsun?
0: bilinmedi yani
1: Evet.
0: Selma ablanın
1: Sen ne
0: kesinlikle.
1: yapıyorsun demeleri lazım insanlarımızın, camiamızın da bu işte kabahati çok.
0: Ya.
1: Hani uzaktan uzağa sevmek, muhabbet etmek bir şey değil. Bizim böyle bir refleksimiz yok maalesef. Oluşmadı yani.
0: Ya.
1: Doğruyu bulmak, doğruyu kayırmak, onu efendim
0: Yukarı
1: yukarıya
0: kaldırmak.
1: kaldırmak,
0: Ya.
1: inşa etmek gibi bir eylemimiz bizde olmuyor. Ne hikmetse yani. O da işte bu ferdiyetçi, ferdi düşünce ahlakından kaynaklı.
0: Evet.
1: Benlik, hep
0: Tabii
1: ben.
0: haset var efendim, kibir var, fesat
1: O olmaz
0: var.
1: işte.
0: Hepsi
1: Yani
0: bunlardan
1: doğru bir şey
0: oluyor.
1: değil o. Evet.
0: Ya.
1: Devam edelim
0: Edelim
1: bakalım.
0: efendim. Sonra nazireyi konuşalım.
1: Tabii.
0: Ne demek nazire?
1: Evet.
0: Ya.

0: Bu da Gitti Canımın Cananı diye bir türkü vardır. Onun şeyi, melodisine çok benziyor.
1: Özetlemiş eser, yani bütün Anadolu'yu özetlemiş.
0: Senfoni gibi.

0: Amin.
1: Nefessiz dinliyorsun eseri değil mi? Nefes
0: Tabii.
1: alamıyor insan.
0: Çok güzel ama çok güzel gerçekten.
1: Ya.
0: Gördün mü nasıl kusursuz bir icra?
1: Ya efendim.
0: Evet.
1: Ve aşklı.
0: Ay efendim.
1: Ve aşklı.
0: Ya.
1: Ya.
0: Evet. Yerleri asla doldurulacak insanlar değiller. Ama işte bizi kendi hatıralarında yaşatıyorlar bakalım. Biz de onları böyle bu güzel yapmış oldukları işlerle eğer bir nebze o insanları tekrar hatırlayabiliyorsak ne mutlu
1: Eyvallah.
0: bize işte ya. Yapacak bir karımız yok başka. Ne,
1: Ya.
0: başka ne yapabiliriz ki?
1: Ne diyelim? Sağ olun. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: göçtü gitti hepsi. Bütün güzellerimiz yok oldular ve gittiler. Evet kardeşim. Gene Perihan Altındağ Sözer'in
1: Ah.
0: çok güzel şark türküsü çıkar yücelerden yumak yuvarlar.
1: Bu
0: Onu bir.
1: yücelerde ne varsa herkes
0: Evet
1: diyor oraya
0: yüceler
1: çıkıyorum.
0: tabii.
1: Ya.
0: Dağlar sırla dolu olduğu için
1: Ya.
0: çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Dağlar tabii sır taşıyan yerlerdir. Dağlar her gönülde başka bir yolu tarif eder.
1: Ya kim o dağlar acaba ya? O türküde de diyor ya
0: Yüce
1: hocam.
0: dağlar.
1: Dağlar
0: Yüce.
1: dağladı beni.
0: Evet, gören
1: Gören
0: ağlar.
1: ağladı beni. Hangi dağlar onlar
0: Ya
1: dağlayanlar?
0: vallahi her dağ öyledir ama.
1: Ya.
0: Dağlar, evet. Dağlar bizi de yakmış.
1: Ya.
0: Evet.

0: Bu halk müziği varyantında Erzincanlı Şerif, onun da kaydı var. Her ne kadar benzese bile daha işte biraz daha ağır okunan bir eser bu.
1: Eyvallah.

0: Ne güzel bağlıyor.
1: Hastanın
0: ne bilsin sağlar.
1: Ne bilir sağlar, döşek emir yormaksan, yastık kal.

0: Sözdeki şu güzelliğe bakar mısın? Hayat dersi verir gibi. Hastanın halinden ne bilsin sağlar?
1: Sağlar ya. Ha.
0: Döşek melül mahzun, yastık kan ağlar.
1: Ya. E gecenin
0: yani,
1: ne olduğunu hasta bilir
0: evet,
1: efendim.
0: Tabii.
1: Öyle bir malumunuz beyit var ya.
0: Evet.
1: Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir?
0: Ya.
1: Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Sen
0: Ya,
1: hastaya
0: ya.
1: sor diyor.
0: Tabii
1: Gam
0: tabii
1: müptelasına
0: hasta.
1: sor bakalım
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: sabah
0: tabii.
1: oluyor mu?
0: Aynen öyle,
1: Ya.
0: aynen öyle. İşte Anadolu ruhu, Anadolu insanının gönlünden çıkan bu güzel sözler. Evet. Gene geldik nihai programın sonuna
1: Oldu mu
0: doğru
1: o kadar?
0: yaklaştık. Yavaş yavaş
1: Eyvallah.
0: yaklaştık. Evet. Bizim türkü klasiklerimizdendir bu da. Şemsiyemin ucu kare, sen açtın sineme yare
1: Ya.
0: diye bilinen. Bunu daha çok böyle İstanbul türküsü diye bilirler
1: Öyle
0: ama
1: mi?
0: yöre olarak çok fazla şey yapılmaz ama işte Trakya bu bölgeye ait yani bir eser. Bakalım neler çıkacak. Efendim kapanışımızı yapalım. Bir dahaki programda başka güzel ezgilerimizle yine birlikte olalım bakalım.
1: İnşallah efendim,
0: İnşallah.
1: sağ olun.
0: Evet.

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdiğim nar
1: tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdiğim
1: nar tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Doğada Türkülerle programının bu haftaki konuğu genç müzisyen Ceyhun. Ömer, Mustafa ve Ceyhun'un izleyecekleri yolun hedefi eşsiz doğasıyla Küre Dağları Milli Parkı.
1: Kızılcasu kamp alanı diye geçiyor bura. Navigasyonumda şu anda bakıyorum. Önümde az bir şey kaldı.
0: Büyüleyici doğası ve şanına yaraşır havasıyla dinlenmek, yenilenmek isteyenlerin varış noktası.
1: Ankara'dan sabah erken çıktık. 8 gibiydi yaklaşık. 5 saate buraya geldik.
0: Ülkemizin dünyaya armağanı olan Küre Dağları sunduklarıyla misafirlerine karşı çok cömert davranıyor.
1: Evin oradan çıkarken benim araba 4x4 olduğu halde zorlandı. Yani seni tebrik ediyorum. Sen orayı nasıl çıktın?
2: Evet, biraz offroad yapmışlığımız var.
0: İhtişamlı ormanlar, harika vadiler, kanyonlar ve sayamadığımız daha nice güzellikler bu dağların üzerinde ve eteklerinde toplanmış. Ömer ve Mustafa bu haftaki konuklarıyla kamp yapacakları alana giriş yapıyor.
1: Tam öyle açık yap git. Git. Git. Tam sağa yap şimdi. Şu ağacın yanında, öbür ağacın yanında da ilerlesin. Bunu evde de çevirebiliriz aslında. Ağa gidiyorsa devam edin. Tamam.
3: Ben tersten gireceğim. Buradan gireceğim. Kafa kafaya vereceğiz. Senteleri açacağız. Yemekti. Benim mutfak bir tarafta olacak. Şu andaki konumu 10 numara. Meyili de güzel. Böyle kalsın.
4: Peki, tamam.
2: Tam sollu gel. Tam sollu. Sollu gel abi. Sollu. Evet. Evet.
0: Ömer, evet, Mustafa ve Ceyhun vakit kaybetmeden kamp hazırlıklarına başlarken bir yandan da kampçılığın inceliklerine dair koyu bir sohbet gelişiyor.
1: Böyle iyi, tamam.
2: Güzel bir yolculuktan sonra nihayet dinleniyoruz Ömer abi. Ceyhun da bize katıldı. Yoruldun mu biraz?
4: Valla biraz yorucuydu hocam yollar.
2: Tabii Ankara'dan gelince biraz uzun oldu. Gerçi uzun derken 4-4,5 saat bir mesafe ama bu coğrafyaya, bu doğaya değer. Kesinlikle. Görülmeye değer bir yerdeyiz. Küre Dağları'ndayız. Küre Dağları Kastamonu'ndan başlayıp Bartın'a kadar giden, uzanan büyük bir alana sahip. Çok özel bir orman. Ömer abi güzel yapmışlar burayı. Etrafı da çevrili diyorum.
1: Çok beğendim. Evet. Çok güzel yapmışlar. Sağ olsun. Hem de sakin.
2: Evet. Ama işte çevre şeylerden insanların burayı tercih etmesinin nedeni. Yani böyle güzel olması. İmkanlarının bol olması. Çok güzel bir bitki örtüsünün yanında tabii doğal yaşamda doğal olarak hayvan dostlarımız da var. Biraz ayı popülasyonu fazlaymış. Bu bir de bu dönemde herhalde. Böyle arabayla geçince böyle karşınıza çıkabiliyorlar. Şimdi kampçı temiz olacak. Kampçı yediğini içtiğini sokakta etrafta bırakmayacak. Çöpünü toplayacak. Yani siz eğer yağlı bir tavanızı ya da işte et yemişsinizdir, kemiklerini bir poşete koyup bir kenara koyup yatıyorsanız buna tilki de gelir, çakal da gelir, ayı da, herkes gelir o kokuya. Ama biz hep Ömer abiyle de öyle şeyimiz vardır. Hep poşetleriz. Gerekirse arabanın içine koyarız çöpümüzü ve kamptan sonra alır götürürüz. Bu bir kere olmazsa olmazımız.
1: Ceyhun, buranın bir özelliği Rusya'dan sonra dünyada ikinci sıcak noktaya sahip Türkiye'ymiş. Türkiye'de de 9 tane böyle sıcak nokta varmış. Şu anda bulunduğumuz Küre Dağları da bu sıcak noktalardan bir tanesi. Bitki popülasyonu, hayvan popülasyonu had safhada, çok endemik bitki var koruma altında. Türkiye'nin en fazla kanyonları bu bölgede, Küre Dağları'nın içinde bulunuyor. İşte Vallaha Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu.
2: Ömer abi, Ceyhun'la tanıştırdım seni ama evet. Ceyhun'un çok büyük hünerleri var, ondan bahsetmedik. yarın bize türkü söyler, o zaman sesini biz duyarsın. TRT'nin yarışmasında da yarışmacı aynı zamanda. Çocukluktan itibaren yanımda sağ olsun, işte gençlik korosunda çalıştık. Özel derneklerde. Güzel bağlaması da güzel çalar, sesi de çok güzel. Bizim Erzurum ve o aşıklama, reyhani tavrını çok iyi söyler Ceyhuncuğum.
1: Kahvemizi demleyelim. Ondan sonra akşam yemek hazırlıklarına başlayalım.
2: Acıktık, evet.
1: Acıktık, çok acıktık. Sabahtan beri bir şey yemedik.
2: Peki ne düşünüyorsun Ömer abi? Ne yeriz sence?
1: Bu ormanda orman kebabı yapasım var.
2: Orman kebabı.
1: Ona göre malzememi...
2: Benim yemişliğim var, ben biliyorum. Sen ilk kez
1: tadacaksın. İnşallah iyi bir orman kebabı yapacağım ormanın göbeğinde.
0: Akşama yemekte orman kebabı var. Ömer yemek için hazırlık yaparken Ceyhun ve Mustafa da sobayı kuruyor.
1: Ceyhun, sen de gel. Bununla beraber 4 tane olsun.
5: Sarımsak olmazsa olmaz hocam, değil mi?
3: Kesin ve kesin. Bir de sarımsak bölgesindeyiz. Ben de sarımsağı çok severim, çok kullanırım.
5: Aşkım.

0: Evet arkadaşlar, ben yatıyorum. Size hadi, hayırlı geceler.
1: Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
2: Hadi hayırlı geceler.
0: Hadi görüşürüz.
3: Tertemiz havada kaliteli ve derin bir uyku onları bekliyor.
4: Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.
5: Ne yaptın? Gece nasıl geçti?
6: Vallahi hocam gece çok güzel geçti ya. Uzun zamandır böyle derin bir uyku çekmem.
5: Uykun rahattı.
6: Çok rahat.
5: Ama ilk kez yattın. Hep genelde derler ki ilk yatınca hatta çadırda ilk kampta yatınca biraz rahatsız olur insanlar. Uyuyamaz gibi bir
6: vallahi çok rahattı ya. Ben rahat yattım.
5: İyi olmuş ama o zaman
0: i̇yi
5: güzel.
0: Olmuş, iyi sana yaramış kamp.
5: Güzel olmuş.
7: Rakımda yüksek ya, bol oksijen.
5: Evet evet. Seni memnun ettirdiysek ne âlâ, ne güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra bir doğa yürüyüşü yaparız. İyice açılırız şöyle.
0: Kuymak yapıyorum. Trabzon bölgesinin bir ürünüdür. Bunun kendi imansız bir peyniri var. Özel kokulu tulum peyniri gibi. Şurada bunu buldum, getirdim Araklı'dan. Bak bunu güzel
5: böyle karıştıracağız.
0: Benim yapma stilim değişik. Bunun ununu kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Eski koca karılar, bizde koca karı derler yaşlılara, onlar el yordamıyla güzel yapıyordu.
5: Tabii.
0: Bunda tereyağı, mısır unu iyi olması lazım lezzet vermesi için.
5: Bugün hava biraz sert güne göre.
0: Bugün biraz rüzgarlı, sert. Ama akşam söylemiştin, hava çok güzel diye nazar değdim.
5: Evet ya. Batı Karadeniz'in havası zaten çok Karadeniz olduğu için dalgalı, yani günü gününe uymaz.
0: Mustafa burada. Geçen seneydi galiba. İyi bir sel oldu. Bayağı bir afat evet. Oldu. Seli de geçti artık. Afata döndü. Bu bölgelerde oralar işte.
5: Ben şahsen böyle kapalı havaları çok severim.
0: Ben de güneşte oturulmuyor çünkü. Güneş evet. Sıkıntılı. Benim için rüzgar olmasın. Yağmur da yağsın. Rüzgar.
5: Evet.
0: Kampta rüzgar sıkıntı.
5: Sabah 5'te uyandım.

0: ben. Şu bizim ağaca, bütün kuşlar bu ağaca konmuştu. Nasıl ötüyorlar, nasıl? Onun sesini uyandım. Hemen telefonumdan çektim onların sesini.
1: Senfoniyi çektin.
0: Senfoni, bütün bir senfoniydi.
1: Hangi notayla çalıyorlardı?
0: Baksaydın. Vallahi notalar hepsi birbirine karışmıştı. Çok sesli ötüyorlardı. Çok güzeldi. Sabah 5'ti tam.
1: Ceyhun, nasıl, kampı sevdin mi?
2: Vallahi çok sevdim abi. O kadar derin uyumuşum ki kulübün sesini de duymamıştım.
1: Kampın komplesi insanı dinlendiriyor. Yoruluyor musun gibi geliyor ama burada çalışıyor, ne diyorsun? İşin sonunda tekrar eve döndüğün zaman beynin 0 kilometre oluyor. Seni dinlendiriyor. Buradaki yorgunluk tatlı bir yorgunluk. 37-38 sene oldu kamp hayatım. Bırakmaya da niyetim yok. Beni zinde ve sağlıklı tutuyor.
2: Hocam biz mesela köylerde böyle yaylalara falan giderdik, yaylada kalırdık. O da böyle bir kamp sayılır mı?
3: Kamp işte.
1: Zaten o kökenin varsa, köy hayatını yaşadıysan, ister istemez şehire geldiğin zaman kampçı oluyorsun veya daha yatkın oluyorsun, seviyorsun.
2: Yazın gittiğimiz zaman hani köyde bir
1: yerde tabii ben
2: ki
1: işte...
2: en azından hani ortamı görmek açısından yapar yani.
0: Kampın içine biraz şey sokmak lazım yalnız. Trekking diyorlar ya, yürüyüş daha Türkçesi.
1: Ya biz sokuyoruz.
0: Evet, yürüyüşsüz kamp olmaz. Doğayı gezeceksin, göreceksin. O önemli. Hem sağlık açısından önemli.
1: Mustafa, bu 5 dakikaya hazır olacak. Şöyle bir dibine tutsun.
0: Ömer abi, ne yaptın sen böyle ya? Oo. Biz bunu yersek bütün kanyonu, Küre Dağları'nı gezmemiz lazım. Eline sağlık. Çok
1: afiyet
0: güzel.
1: Olsun.
2: Çok güzel olmuş ellerinizde.
1: Afiyet olsun.
4: Acayiptir bu feleğin işleri. Hiç ayırmaz kocaları, gençleri, gençleri. Semada dolaşır ecel kuşları.

0: Semada dolaşır ecel kuşları, gelir konar bir mezarın üstüne, canan üstüne.
1: Ay sağ olasın Cehilcim.
2: Ormanın derinliklerine doğru yürüyüş başladı. Kampçılar doğanın onlara ikramı olan otları toplayıp yemeklerini hazırlamaya koyuldular.

0: Isırgan çorbası.
1: Bizim Karadeniz'de çok yapılıyor. Nasıl olmuş Ceyhun? Ya,
2: mükemmel olmuş abi, eline sağlık.
1: Bu bizim Karadeniz'in özel bir çorbasıdır. Şifa. Bu bölgelerde de yapılıyor. Şifa deposu.
3: Çubukları nereye takacağız?
4: Bilmiyorum. Burada da daha kısaları var. Büyük ihtimalle şu turuncuları yere sabitlemek için kullanacağız.
1: Şuraya bir genç kampçılar gelmiş. Ben şunlara bir bakayım da geleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Kamp çadırı kurmaya çalışıyoruz.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Kampçı mısınız?
3: Hayır, aslında ilk kez
4: geliyoruz.
1: Bu çadırı kurmayı biliyor musunuz? Benim de var bu çadırdan.
4: Hayır, ne yazık ki bilmiyoruz ya.
1: Ben size yardım edeyim ya. Dur.
4: Vallahi çok güzel olur.
1: Aynısından var bende çünkü. Sen şu çubukları bir aç.
4: Tamam.
1: Onları ver bana. Onları en son gelirken kullanacağız. İşim neydi?
3: Beyza.
1: Seninki?
5: Serdar.
1: Serdar. Bu bunun altı. Siyah olan kısmı. Bunu tamamdır. Bir çevirelim. Beyza, tut şu ucundan, köşeyi tut. Bak şuraya.
3: Buraya. Heh,
1: bunu geri al. Bunu ileri atalım. Bir, çadır kuracakken muhakkak düz yer olsun. Yatacaksınız içinde. Yoksa eğimle beraber rahatsız yatarsınız. Öğrenci misiniz?
4: Evet, öğrenciyiz.
1: Nerede okuyorsunuz?
3: Kastamonu Üniversitesi.
1: Çok güzel. Buralısınız yani.
3: Evet.

0: Evet.
1: Bu çadır kubbe şeklinde kuruldu şimdi arkadaşlar. Bunun kapısının özelliği rüzgarın tam tersinde olacak. İçeri rüzgar vurmayacak. Çadır kurarken güneş hesap etmek lazım. İşte güneş sabah nereden doğuyorsa tam onun karşısına koyacaksın ki güneş doğacak, sizi vuracak, ısıtacak. Sabahları soğuk olur. Bu matematiği hesabı yapacağız. Bakın şurada germe yerleri var. Karşılıklı yap. Bunları alacaksın. Bir tane bu çimen yumuşak zemin. Bastıracaksın. Serdar, aynen köşelerde de var. Onları kuruyorsun. Bir tamamdır. Tane de burada var. Bunları da kuruyorsun. Zaten bir tanesine bas istersen. Getir. Gerdirerek zemine çak. Size bir çadır daha var herhalde.
2: Evet.
1: Gördüğünüz çadır kurmayı.
2: Evet. Püf noktalarını da öğrendik.
1: Tamam. Siz kendiniz kurarsınız. Ben gene oradayım. Yardım isterseniz size yardım yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Zor muymuş?
0: Yok, o kadar da değil.
1: Pes etmeyin. Kampçılık güzel bir şeydir. Arkadaşlar, bu slogan çok önemli. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayalım. Bunu sizden mümkünse sizden ricam yayalım. Teşekkür ederim. Benden başka bir şey istemiyorsanız siz öbür çadırınızı kurun. Ama ben oradayım. Yardım isterseniz gelirim. Görüşmek üzere.
0: Memnun oldum.
1: Kolay gelsin.
0: Memnun oldum.
2: Tamam, benimki bitti. Şimdi seninkini kurmaya geçelim.
0: Tamam.
2: Pratik bilgilerini öğrendik zaten ya.
0: Evet.
2: İleride mezun olduktan sonra istersen birlikte bir belgesel çekelim ya da
0: evet,
2: tez projemiz olarak.
0: Bununla ilgili aslında çok güzel bir belgesel yapabiliriz.
2: Evet, evet.
0: Çadırlar bittiğine göre biraz etrafı keşfedelim istersen.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Şimdi TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı köye haber bültenini veriyoruz. Uzuncaacı, Hadeyler ve Kemaller köylerinde çiftçiler meralarını ıslah ettiler.
1: Radyo hayatlara, evlere gireli çok zaman oldu. Üstü dantellerle örtülen, bozulur korkusuyla yanından dikkatle geçilen, evin çocuğu kadar ilgi görüp tüm aileyi etrafında birleştiren bir büyülü kutu.
2: Gün radyolarda böyle başlıyor. Nöbetçi spiker postanın açılışı.
1: TRT radyoları 50 yılı aşkın süredir hafızalara sesler ekliyor.
2: Ve ilk programla birlikte de yeni bir gün daha başlıyor.
1: İşte bu program o eski günleri özleyenlere maziden sesler getiriyor.

0: Bugünkü maziden gelen ses, gönül gözüyle görüp gönül gözüyle seven Aşık Veysel'e ait.
1: Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım.
0: Yıl 1964. Eserleriyle gönüllere pusula olan Aşık Veysel, sazıyla, sözüyle, sohbetiyle Ankara Radyosu'nun konuğu.
2: Hoca Nasrattin bir gün eline bir saz almış, dıngırdatıp duruyormuş. Hanım sormuş, ne yapıyorsun hoca demiş, saz çalıyorum ya. Ya demiş, o çalanlar elini aşağıya doğru götürüp getiriyorlardı. Sen orayı tuttum, hiç bırakmıyorsun demiş. Onlar benim tuttuğum yeri arıyorlar demiş.
0: Fıkra bu ya. Hoca Nasrettin buluvermiş nice aşığın bir ömür arayıp da bulamadığını. Nice aşık gibi Veysel'in ömrü de sazının perdelerinde dolaşmakla geçmiş. Veysel, koca bir yaşamın gizlerini bağlamasının perdelerinde aramış. Ve güzeli bulmuş, aşkı söylemiş.

0: 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonrası görme yetisini kaybeden Veysel'in saza olan ilgisi işte o dönem başlar. 1931 yılında Sivas'ta düzenlenen Halk Şairleri Bayramı'nda duyurur adını ilk kez. Sonra tüm yurdu dolaşarak kendi eserlerini çalıp seslendirir. Gün olur bir tavsiye mektubuyla İstanbul Radyosu'nun kapısını çalar Veysel.
1: Mesut Cemil Bey vardı, Allah rahmet etsin. Vardık orada ama bir tavsiyeyle gittik oraya. Mektubu verdik, açtı, okudu. Bir çalın da dinleyeyim dedi Mesut Bey. Çaldık, dinledi. Akşamından gelin saat 8'de dedi. Ama kendisi anlatıyor rahmetlik. Baktım diyor, ne bunlar ne diyecek, ne konuşacak, ne bilecek diye düşündüm, baktım vaziyete diyor. Çalınca kendimi tutamadım gözlerimden. Yaş akmaya başladı diyor. Neyse gittik akşam üzeri. Dedi ki iyi söylen dedi. Dünyanın her tarafı dinleyecek. Ben de iyi her bir tarafa duyurmak için fazla bağırmak icap ediyor zannettim. Hızlı hızlı söyledim. Bitirdik. Dedi ki yo dedi, hiç kendini üzme. Yalnız kelimeler düzgün, açık olsun. Öksürüp pıskırman, bu olur dedi. Yoksa ne kadar hafif

0: söylesen duyulur dedi. Ondan sonra çaldık, söyledik. Orada da kapıda birisi bekliyormuş. Arap kirli Mehmet isminde birisi, kule dibinde. Kapıcı imiş. Bir apartmanda radyoda duyunca koşa koşa gelmiş. Bizi oradan çıkar çıkmaz aldı götürdü. Evine götürdü. Biz çıktıktan sonra rahmetli Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndan telefon ediyor. Onlar kim idi bana gönderin diyor. Mesut Bey de çıktılar, adreslerini bilmiyorum diyor. Polis müdüriyetine telefon ediyorlar. İstanbul'u arıyorlar 12'ye kadar. Yok yok. Sabahleyin tekrar radyo evine geldik. Mesut Bey dedi, yahu neredeydiniz, bir fırsat kaçırdık ki dedi. Hayrola neymiş? Mesele bundan ibaret dedi. E ne yapalım? Vallahi başka türlü bir şey yok elimizde dedi. Ben bir mektup yazayım. Yaver Şükrü Bey dedi, alın götürün, saz da alın, gidin bakalım ne çıkar dedi. Gittik. Vardık. Yaver Şükrü Bey'e mektubu verdik. O bir keyif zamanıydı. Şimdi söylemek imkan daha söylemem dedi. Öyle bir zaman gelir hatırlarsa sizi nerede olursanız buldururum dedi. Ondan sonra gittik, hala gidiyoruz.
1: Gittik, hala gidiyoruz dedi ya Aşık Veysel. Onu unutulmaz yapan, sözlerini böyle değerli yapan gittiği bu yoldur işte. Bugünü yarına, geceyi gündüze katan o uzun, ince yoldur.

0: Aşık Veysel, gönül gözüyle görmeye başladı başlayalı dünyayı. İnsanı sevmiş, doğayı sevmiş, yaşamı sevmiş. En çok da toprağı sevmiş. Bereketiyle doyuran, sevecenliğiyle şaşırtan toprağı.
1: Toprak çok büyük. Çünkü her şeyi o veriyor. Toprak her şeyde cömarttır. Toprak kimsenin hakkını yemez. Toprak kimseyi aldatmaz. Yeter ki çalışmak, toprağı emele getirmek var. Toprak tabiatlı adam pek azdır. Çünkü insanların yaratılışında bir nefis diye bir şey var. O nefis olduğu gibi muhakkak bir yerde bakıyorsun, iddetleniyor, hırsa geliyor. Bunlar oluyor insanlarda. Ama toprakta yok bunlar. Toprağa ne kadar ceza yaparsan o kadar sevgi gösteriyor sana. Verim gösteriyor, veriyor.

0: tutacaktır.
1: Ve Sivri Alan. Veysel'in doğup büyüdüğü ve bir ömür hiç terk etmediği Sivas Şarkışla'daki köyü. Bu bağlılıkta hatıralar, bu bağlılıkta bitmeyen bir sevgi saklı.
2: Seviyorum. Çünkü oradan teneffüs etmiş benim vücudum, kanım, her şeyim. O kokuyu unutamıyorum. Şimdi hatta çocuklara şunu tembih ediyorum. Ben öldüğümde annem nereden doğurmuş getirmişse, hangi yoldan gelmişsem, o yoldan götürün beni, bir yer tarif ediyorum. O doğduğum yere beni koyun. O zaman oradan doğmuşum, orada kaybolayım gideyim.
1: Ölümle kaybolur mu hiç sesler? Ölümle yıkılır mı yaşarken verilen eserler? Nedir ölümle biten? Peki nedir ölümden sonra devam eden? İşte Veysel'in yanıtları.
2: Devam eden insanların bir geriye bıraktığı bir eserdir. Yoksa insanlar vücuden bir gün bakarsın yok olmuş gitmiş, ot gibi kaybolmuş. Ama insan olanlar bir eser bırakırsa o kendini yaşatır. İnsanlığa bir faydalı bir şey olmalı. İnsan diye yaşayan insanların muhakkak elinden gelen bir varlığını milletine, memleketine yadigar olarak, hatıra olarak bırakması lazım.

sazıyla, sözüyle, sesiyle var ettiği onca eser Veysel'in bu topraklara mirası. Öyle bir miras ki, mısralarında dünyalar, ezgisinde toprağın sırrı, yokluklar, zorluklar, umutlar saklı.

çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalan ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: o heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda, kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: o heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdiğim nar
1: tanesi, güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Sesine yüreğine sağlık ustam.
1: Eyvallah.
0: Türküler çalınıyor, söyleniyor. Ama sen tüm ruhunla, bütün yüreğinle türküyü yaşadın resmen.
1: O sizin güzelliğiniz.
0: Seyfettin ustam, seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Elmadağ'ın Karacahasan köyünde ikamet etmekteyim. İşte müziği severek

0: müzikle uğraşıyorum. Yani müzik benim hayatımın bir parçası.
1: Ömer teyzeciğim.
2: Efendim.
1: Ne çalıvereceksin bana?
2: Ne isterseniz çalarım.
1: Sen başla, gerisini getir.
2: Tamam.
1: Hadi buyur bakalım.

0: Dağlar bitti, vele bireyi.
1: Sesine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne güzel söyledin.
0: Güzel.
1: Kültürel kodlarımızın var olduğu türkülerde halen senin gibi insanların, efsane insanların yaşıyor olması biz gençlere de büyük umut veriyor.
0: İnşallah. Ben de sizden teşekkür isterim. Çok sevdim hepinizi de.
1: Seyfettin ustam, beni duygular denizine attınız.
2: Ne güzel yani, bunu yapabilmişsek ne güzel.
1: Şimdi ne dinleyeceğiz senden?
2: Benden de şimdi bir oyun havası, bölgemizde çok söylenen Hacelim diye bir oyun havamız var.
1: İznin olursa ben de bakırla çalayım o zaman.
2: Eyvallah, tabii.
1: Buyur.
2: Eyvallah.

0: Sesine, sazına, gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Sevgili arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Ne güzel bir türküdür bu ya.
1: Evet, yöremize ait Üstad Bayram Aracı'nın türkülerinden birisidir. Ondan kayda alınmış türkülerden. Bayram Aracı bildiğiniz gibi Elmadağlı ve Türkiye'de müzik anlamında, çalıp söyleme tekniği anlamında çok önemli üstadlardan birisi. Üstadın re karar bağlama çalma konusunda Neşet Ertaş'ı etkilediği biliniyor. Ve Nuh Akgün gibi, Hacı Taşan gibi, Çekiç Ali gibi, Arif Sağ gibi, Orhan Gencebay gibi büyük ustaları da etkilemiş ender sanatçılardan birisi.
0: Rahmetli Bayram Aracı'yı bize tanıttın. Şimdi sıra geldi sana.
1: Ben Erdi Çavdar, Elmadağlıyım. Müzik öğretmeniyim. İyi bir müzik severim diyelim kısaca. Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşıyoruz. Müzikle hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz hocam.
0: Ne çalacağız?
1: Yine Bayram Aracı Üstad'a ait olduğu bilinen, ondan derlenmiş Oyalı Yazma isim türküyü söyleyebiliriz.
0: Oyun havası gibiyse ben de zil
1: tabii,
0: çalsam.
1: Tabii.

0: Var oğlum, çok yaşayın ya. Emeklerinize sağlık. Erdi kardeşim, sesine yüreğine sağlık.
1: Sağ olun Emre'cim.
0: İçimden geldi. Ben Emre Dayıoğlu. Soyadım Dayıoğlu olduğu için var olun Dayıoğullarım, var olun dedim. Madem böyle dedik, Elma Dağı geldik. Hocam şimdi sırada ne var?
1: Şimdi Elma Dağı yöresinin kına türkülerinden güzel bir türkü. Yeni derlemeye çalıştığımız bir türkü. Kaybolmaya yüz tutmuş bir türküydü. İnşallah bizimle beraber tekrar canlanır diye düşünüyorum.
0: O zaman benim heybeye de olsun.
1: Tabii ki.
0: Dayıoğullarımla beraber mi çalacaksın, tek mi çalacaksın?
1: Bu seferlik tek söyleyelim. Beraber son türkümüzü inşallah birlikte yapacağız.
0: Hadi buyur bakalım.

0: Varol Erdi kardeşim.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Kendi yöreğin türküsünü sen de benim gibi heybene doldurmuşsun.
1: Evet.
0: Heybeler boş kalmasın.
1: İnşallah.
0: Türkülerimiz susmasın. Dayıoğullarım var olun, sağ olun. Son olarak ben zilleri dakem. Ben bu dayıoğullarımı bir daha nereden bulacağım? Ne çalıyoruz?
1: O zaman yine yöre türkülerinden.
0: Tabii tabii.
1: Bir allılar diyelim. Güzel bir oyun türküsü. İnşallah eğlenceli şekilde sizlere uğurlayalım hocam.
0: Sonra da ben gidem başka diyarlara, başka yörelere, başka bölgelere.
1: Heybeyi doldurmaya devam.

Bugün Ankara'nın güzel ilçelerinden Elmadağ'a geldim. Dayı oğullarımla, dayı kızlarımla buluştum. Onlarla müziği, sevgiyi, kardeşliği birleştim. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

Adım Yiğit Rahman Atuk. 12 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Orduluyum. Ve her yaz Ordu'ya geliriz ve köyde kalırız. Şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı çok seviyorum. Ben doğmadan önce babam cürasaz yaptırmış belki çocuklarım çalar diye. Ben doğunca da ilk sazım oydu. Tabii başlama nedenim de bu. Babam bana cürasazı verdiğinde bir tane parça açmıştı ve o babam da o parçayı çok sever. O parça da Al Yazmalım.

Burası Ordu. Çok güzel bir şehir. Dağlar, taşlar, engebeler, coğrafi konumu da güzel. Deniz var, yeşillik var. Gerçekten çok seviyorum Ordu'yu. Köyde çok çeşitli aktivitelerim oluyor. İnek otlatmak, gezmek, fındık toplamak, yürümek, koşmak gibi çok güzel aktiviteler var. O aktiviteler de beni eğlendiriyor.

Babam da duduk çalıyor. Dudukları Akdeniz'de toplayarak işliyor. Ve onunla beraber çalmak hoşuma gidiyor. Ablam nehir atuk. Sıkılınca geliyor. Bizle o söylüyor. Ben çalıyorum, babam çalıyor. Bazen ben de söylüyorum. Müzik yaparken ablam, ben, babam. Gerçekten çok eğleniyoruz.

5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı çok seviyorum. Annem Özlem Atuk. Annemi de çok seviyorum. Ve o da eskiden saz çalmıştı. Sporu da seviyorum. Spor olarak karateye gidiyorum. 4 madalyam var.

0: yaz Ordu'ya geliriz ve köyde kalırız. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz, eğleniyoruz. Burada gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam asker, jandarma. Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor. Baba peki bu kamışların herhangi bir cinsi var mı?
1: Duduk ve mey cinsi iki çeşit var. Bu duduğun o tonunu, o rengini veren cins farklı bir cins. Bu cins. Bunu da bulmak lazım. Bulmak gerekiyor.
0: Bazı kişiler bambu diyor mesela. Bambu ile bir alakası var mı?
1: Şimdi bambu da bir kamış ailesinden, bu da bir kamış ailesinden. Kargı da kamış ailesinden. Çeşitli cinsleri var bunların. Bambu da bunun en üstünde sert bir cisim. Daha sert. Kamışın en sert cinsi. Bitti. Zımparayla son rötuşlarını yapacağız. Düzelteceğiz, tamam mı? Al bakalım, bu işlemi sen yap. Şöyle güzel bir şekilde tut. Gövdesini temizle. Tamam. Ustalık istiyor. El alışkanlığı istiyor. Tecrübe istiyor tabii. Diğer türlü bunu işleyemezsin. Bu durumumuz hazır. Şimdi tonuna bakalım.

kursa gittim. Çoğu kurstan da ilham alamadığım için en son İhsan Öztürk hocanın kursuna gittim. İhsan hocayı seviyorum. Benim kalbimde ayrı bir yeri var. Konservatuvara gitmek istiyorum. Şu anda hala konserlere çıkmak istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his. Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Çocuklara öğretmek istiyorum, yaymak istiyorum.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yepyeni bir programla ve yepyeni gördüğünüz gibi konseptimizle karşınızdayız. Heyecanlıyız çünkü bir yenilik yaptık programımızda. Yeni heyecanlarla başlamak güzel oluyor. Çünkü bizler sizlere heyecan duydukça güzel şeyler verebiliyoruz. Şunu söylüyoruz, müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Bugün de böyle bir program olacağını umarak söylediğimiz şarkıların da bestecilerini söylemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü onlar ölümsüz eserlere imza atıyorlar. Ve bu eserleri onların da dinlediğinde, duyduğunda çok mutlu olduğunu biliyorum. Bazen karşılaşıyoruz kendilerinden bu konuda. Güzel sözler duymak bize iyi hissettiriyor. Mesela Ahmet Selçuk İlkan dedik. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Ayrıca Allah rahmet eylesin Selçuk Tekay abimizin müziğiydi. Ve sonra arkasından ne dedik? Büklüm büklüm
1: Büklüm büklüm
0: dedik.
1: dedik.
0: Bu arada büklüm büklüm de biliyorsunuz çok sevilen yıllardır eskitilemeyen bir şarkı. Sezen Aksu'ya buradan teşekkür edelim ve selam saygılarımızı gönderelim. Evet, şimdi devam edeceğiz. Olabildiğince elimizden geldiğince müzik diyeceğiz. Sizlere en güzel nefesleri, sesleri ulaştırmanın peşindeyiz. Bugün sırada bakalım şimdi neler var. Ece.
1: Sen varsın sırada. Harika bir şarkı dinleyeceğiz senden.
0: Evet.
1: Gündüzüm seninle diyeceğiz.
0: Vallahi severek çalıyorum ben de bu şarkıyı her seferinde. Hep beraber yorumlayalım nasıl olacak? Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize
1: Aa,
0: sağlık.
1: Harikasınız.
0: Çok sağ olasın Ececiğim. Arkadaşlarımın eline sağlık aslında. Birlikte güzel bir şeyler oluşturmak için hep birlikte aynı yerde aynı ruhları buluşturmaya çalışıyoruz. Bu ortak sofra gerçekten çok güzel bir şey. Müzikte en çok sevdiğimiz, belki de bizi en çok heyecanlandıran ve içinde olmaktan mutluluk duyduğumuz, bir çocuk gibi sevinçle dolduğumuz şey müzik yapmak. Hele ki iyi olduğunu hissettiğimizde, aynı ruhu yakaladığımızda gerçekten muhteşem oluyor. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, çok güzel iki şarkımız var sırada. Bir tanesini zaten çok iyi biliyorsunuz Ferhat Göçer'in sesinden. Biri Bana Gelsin diyeceğiz ve diğer şarkımız da Adnan Ergil bestesi olan Hiçbir Zaman içinde zamanı geçmeyecek,
1: eskimeyen,
0: eskimeyecek
1: zamansız bir
0: bir şarkı.
1: şarkı.
0: Böyle ayrılık olmaz diyoruz. Hadi buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık. Çok güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika. İki
1: Sizler de aynı
0: şarkı
1: şekilde.
0: birbiri ardına bağlandı. Ne düşünüyorsun? Sen okurken ne hissediyorsun?
1: Çok seviyorum tabii ki bu şarkıyı. Sizlerle olmak. Bir de şimdi atmosfer değişti. Daha
0: Aslında
1: böyle
0: evet
1: samimi
0: ya. Bunu
1: hissediyorum
0: çok
1: bizi.
0: konuşamadık seyircilerimize. Tabii ki sürekli müzik vermek istiyoruz, müzik ulaştırmak istiyoruz ama değişikliklerimiz gayet güzel oldu. Herkes memnun sanırım bu halimizden. Daha böyle evimize yakın bir ortamda, değil mi? Gibi
1: Kesinlikle.
0: hissediyoruz şu
1: Daha
0: anda.
1: samimi olduk.
0: Aynen, tabii ki Mustafa Bey'e, ekip arkadaşlarına, bütün emek veren dekorcumuzdan tut da işte kameraman dostlarımıza, sesteki arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sadece müzik değil, bir estetik biçim yani sizlere ulaştırılmak istenen. Onu da en güzel şekilde yapıyorlar. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Bir alkış da kopartacak galiba
1: Evet.
0: herkes. Evet.
1: Harikasınız.
0: Şimdi tabii ki bol bol şarkı söyleyelim, bol bol şarkı çalalım. İçimizdeki o güzel hisleri, duyguları aktarmaya devam edelim. Şimdi seni birazcık nefeslendirelim. Sen de bu
1: Tabii,
0: arada
1: seve
0: nefeslen.
1: seve.
0: Biz de sevgili arkadaşlarımla beraber bütün duygularımızı enstrümanlarımıza verelim şimdi. Senede bir gün diyoruz. Buyurun.

0: Teşekkürler Ece. Sağ ol. Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Harikasınız.
0: Harika. Çalmaya doyamadığımız, senelerdir de çaldığımız Şekip Ayhan Özışık bestesi. Gerçekten öyle besteler yapıldı ki zamanında zamansız, zamana meydan okuyan besteler yapıldı birçok değerli müzik adamı tarafından. Yani müzik insanları aslında bütün duygularını, geçmişten geleceğe uzanan bütün duygularını en güzel bence müzikle anlatıyorlar. Öyle değil mi Ece?
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: Katılıyorum.
0: şanslı bir durum aslına bakarsan.
1: Çok şanslı bir durum ve yüzyıllarca o şarkılar kalacak. Yani kalıcı bir iz bırakmak bence sanatçıların en büyük şansı,
0: Zaten
1: yeteneği.
0: şöyle bir şey var. Buradaki bence samimiyet çok önemli bir altını çizilmesi gereken bir konu. Bazen yüzlerce, binlerce şarkı beste yaparsınız ama gönüllere girmeyebilir. Kalplere ulaşmayabilir. O baktığımızda böyle öyle değerli bestekarlar var ki bir tane, iki tane veya beş tane şarkıyla yıllarca söylenene söylenene eskitilemeyen şarkılar yapmış. Yani çok eser yapmak, üretmek de marifet sayılmaz aslına bakarsan. Kalıcı ve gerçekten duygusu doğru,
1: Zamansız
0: evet
1: alabilmek,
0: duygusu
1: evet.
0: doğru olmalı diye düşünüyorum. Yani o yüzden samimiyet her yerde kendini belli ediyor, gösteriyor.
1: Çünkü insan kendi içinden de kendi yaşadığı duygulardan da tabii bir şey bulunca,
0: Tabii
1: yani o
0: şüphesiz.
1: herhangi bir sanat eseri
0: Zaten
1: veya bir beste bir şey olabilir,
0: öyle
1: insanları
0: bir şey.
1: çok daha etkiliyor demek ki.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi gel şeye gidelim. Bizim biliyorsun yine sanat güneşimiz her dönem, her yerde, her zaman hatırlanacak özel isimlerden biri. Hem yorumculuğu hem de yaptığı besteleri de gerçekten böyle iz bırakmış
1: Muhteşem.
0: şekilde ortaya konulmuş besteler. Mesela o bestelerin en başına baktığımızda Zeki Müren aklımıza neyle gelir?
1: Şimdi
0: Evet,
1: uzaklardasın.
0: şimdi uzaklardasın diyelim ama arkasına yine benzer böyle aynı duyguyu yaşatacak bir şarkı daha
1: Dokularda,
0: ekleyelim.
1: tatta, değil mi?
0: Onu da şöyle yapalım. İkinci bahar diyelim. Yine bir
1: Hı.
0: Sezen Aksu olsun.
1: Çok severim o
0: İki
1: şarkıyı.
0: şarkıyı böyle peş peşe
1: Söyleyeyim ben de.
0: söyleyelim. Hadi buyur.
1: Tamam.

0: Çok güzel. Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de
0: Harikaydı. İki
1: öyle.
0: şarkı da
1: Harikasınız.
0: peş peşe çok güzel geldi. Bize de iyi geliyor tabii ki burada.
1: Biz
0: Hem
1: de iyi hissediyoruz. O
0: tabii hem
1: duyguları
0: icra ederken
1: yaşıyoruz.
0: hem kendimize de bir iyilik etmiş oluyoruz. Şifasını biz de kapıyoruz. Güzel oluyor. Harika. Ne yapalım? Şimdi birazcık Karadeniz yolculuğu yapalım mı? Ne dersin?
1: Yapalım.
0: Gittin mi
1: Yapalım.
0: Karadeniz'i dolaştın mı hiç?
1: Babam Karadenizli.
0: Ay benimkisi de soru mu şimdi? Neyse.
1: O yüzden
0: Evet.
1: seve seve gidelim şu an
0: Allah rahmet
1: oraya.
0: eylesin. Ama şöyle Karadeniz'de olmak başka bir şey, Karadeniz'i gezmek başka bir
1: Evet,
0: şey.
1: çok haklısın.
0: Dolaştın mı?
1: Maalesef bu konuda eksiğim. Henüz hala bir Karadeniz turu yapamadım.
0: Öyle mi? Bence
1: Maalesef,
0: en yakın
1: evet.
0: zamanda bir Karadeniz turu yap. Şimdi Karadeniz'e gittiğimizde tabii karşımıza çok türküler çıkıyor. Güzel türküler var. Birbirinden
1: Çok.
0: güzel türküler var, müzikler var ama bugün istedik ki özellikle böyle çok sevilenlerden, en çok sevilenlerden bir sıralama yapalım. Bir tane ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Ama bunu şey söylüyorlar ya, ben şimdi onu
1: Ben
0: söylüyorum.
1: seni
0: Sevduğumi,
1: sevduğumi
0: ha
1: da.
0: dünyalara bildirdim.
1: Evet.
0: Ardından da bir Türk filmindeydi.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun sen o filmi?
1: Evet. Türkan Şoray'ın oynadığı.
0: Balıkçı Azize'ydi değil mi
1: Balıkçı
0: o?
1: Azize.
0: Balıkçı Azize filminde Belkıs Özener'in sesiyle seslendirdiği müthiş bir şeydir, şarkıdır o. Oy oy Azize.
1: Azize. Evet.
0: Beni çok eğlendiriyor şarkı
1: Ben de çok
0: neyse.
1: seviyorum. Hem söylemeyi. Çok tiyatral da bir
0: Değil mi?
1: şarkı.
0: Şimdi
1: Severek
0: duyacağız
1: söyleyeceğim.
0: zaten. Ha, hadi bakalım Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Buyurun.

0: Bravo. Muhteşem.
1: Ben de alkışlıyorum çünkü muhteşemdi. Hakikaten böyle eserler zaman zaman çalmamız hoşumuza gidiyor. Çünkü bizim yani teknik açıdan bakıldığında enstrümanistler için heyecan verici eserler bunlar. Bu hafta bizim için güzel bir hafta oldu. Yani programın da en başında söylediğimiz gibi yeni evimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bir enerji verdi bana nedense bilmiyorum.
0: Kesinlikle ben de çok ben bir ara böyle çok hatta samimi bile oldum. Kendimi tamamen evde hissederek.
1: Bizler her hafta burada yine aynı şekilde müzik yapmaya devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz bu haftalık bizden bu kadar. Umuyoruz ki müzikler sizlere gerçekten iyi gelmiştir. Bir sonraki programın nasıl olacağını biz de sizler gibi merak ediyoruz. En güzel şarkıları hazırlayıp yine burada olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Helal, nefesine sağlık. Hoş geldin
1: Teşekkürler, hoş
0: Afalas.
1: bulduk.
0: Karadeniz'e uzanacağız ama senden farklı ezgilerde, Balkanlar da gelecek, Orta Doğu ezgileri de gelecek, dinleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun? Nasılsın? Heyecanlısın?
1: Öncelikle seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok uzun yıllar olmuştu. Tekrar bir araya gelmek benim için gerçekten çok değerli ve çok anlamlı. Böyle bir ekiple de beraber müzik yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Var olasın, davetimize icabet ettin. Şöyle yeşil denildiği zaman aklıma ilk gelen isimlerden Apolasler mi? Hakikaten onun kendine has duruşu, üslubu, tarzı, kimliği var. Biz mektup eserini beraber yorumladığımızda sevgili Hasan Saltık, devri daim olsun üstadımız. Yapın şu eseri de gitsin ya, siz de güzel yaparsınız demişti. Allah razı olsun. Daima duacıyız. Sen de Hasan abinin öğrencilerindensin.
1: Evet, Hasan abiyle ikinci albümde tanıştık. Gerçekten çok kendine nazır bir karakteri ve kişiliği olan çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet, şimdi seni yıldızda bırakacağım. Bu programın efendim mottosu pasaportu gönül, rehberi müzik, rotası sanat. Henüz ekip ezberleyemedi ama yayın sonunda senin bunu tek seferde söyleyeceğini biliyorum.
1: Evet. Umarım.
0: Umarım. Şöyle az söz, çok müzik diyoruz. Seni yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Ardından tekrar buluşacağız. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Var olasın. Şimdi o zaman hemen sorayım. Apolas ne yapıyor? Uzun yıllardır görmediğimiz Apolas Lermi.
1: Aslında müziğe yoğunlaştım. Ya, müzikal çalışmalarıma devam ediyorum. Bayağı bir şeyler ürettim. Biz Kalandar albümüyle bir seri başlattık. Özellikle Trabzon kültürü etrafında şekillenen albümler yaptım. Bunu aslında uluslararası boyuta da taşıdık.

0: Farklı sanatçılarla, farklı ülkelerden sanatçılarla düetler de yaptım. Şu anda o seriyi tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum müzikal anlamda. Biraz daha Karadeniz'in dışına çıkabileceğimiz şeyler. Yine işte sesimize yakışabilen Karadeniz'in, Anadolu'nun etrafında şekillenen şeyler düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir.
1: Az evvel tabii ben Maya Diop dinleye günlerdir Orta Doğu aklımda kaldı. Özür diliyorum. Çünkü ben günlerdir Maya Diop dinliyorum Arapça eserlere çalışabileyim diye. Repertuarda da var çünkü önümüzdeki günlerde farklı eserleri de okuyabilelim diye çalışıyor sürekli. Sana Orta Doğu dedim. Orta Doğu'da olacak olan benim. Sen Anadolu'da gezineceksin bu akşam.
0: Ya aslında ben de Arapça söylemek isterdim ama sanırım dilim dönmez.
1: Ben
0: Karadeniz'e
1: çalışıyorum.
0: biraz uzak.
1: Hakikaten sabah 6'da kalkıyor antrenman yaparken. Yani aslında yürüyüş benim için bir spor verme aracı mekanizması değil. Bir yandan da hani hem akıl sağlığını koruma, ciddi anlamda çok seviyorum bunu. Çünkü gündem içerisinde o kadar çok fazla olay oluyor ki kendimizi iyi tutabilmemiz çok zor. Bu noktada da aktif hareketler yapmayı doğru buluyorum. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Ezberi orada yapıyorum Apolas. Çok iyi oluyor. Uzun
0: Evet.
1: yürüyüşler yapıyorsan şöyle dağda bayırda muhakkak bunu dene. Kulağına al ve ezbere çalış. Bunlar çok kıymetli.
0: Merakla bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle seni soluklandıracağım. Ardından Yıldız'da buluşacağız. Şöyle kemençeyle ile birlikte. Efendim bu akşam sevgili Apolas Lermi ile beraberiz. O aynı zamanda memleketine aşık, Türkiye'ye aşık. Memleketin dört bir yanından ezgiler söyleyecek bu akşam bizlere. Hasbihalimize devam edeceğiz ama uzanacağız. Şöyle bir önce kale türküsü diyeceğiz. Ardından devam edeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Apolas'cığım, seni hemen alırken bir yandan bakıyorum, kemençeyle kemanın uyumu şahane değil mi?
1: Evet. Kesinlikle çok güzel. Yaylı çalgıları ayrı seviyorum. Bize yakın olduğu için zaten Karadeniz müziğine. Ama kemençe de bazen kendi tarzın dışına çıkıyor. Farklı şeyler çalıyor. Aslında ona bir örnek...
0: Bir deneme alabiliriz belki bugün değil mi? Evet, senin iki eserini yorumladıktan sonra aslında. Evet. Sen yorumladıktan sonra Eren'den de bir dinleyelim mi? Olur, bir solo eser de alalım ondan şöyle.
1: Olur, süper.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum. Tamam. Ardından buluşacağız. Hasbihal'e devam edeceğiz. Buyursunlar efendim, sevgili Apolas, Dermi ile devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum beni
1: çok
0: kırmadığın
1: güzeldi,
0: için.
1: Çok güzeldi. Sürpriz oldu benim için de.
0: Evet, bu sana sürprizdi.
1: Evet.
0: Ama bir sürpriz daha vardı. Mektup var ama evet. Bir sonraki artık son blokta senin iki eserini aldıktan sonra inşallah yorumlayalım isterim. Tamam. Benim beraber senden sonra düet olarak Karadeniz'e kalan albümünde yer alan aslında en güzel eserlerden biriydi. Ben şöyle tanıyorum Apollos'u. Türkiye'nin her köşesine aşık bir müzik adamı.
1: Kesinlikle öyle. Türkiye zaten çok zengin, yani bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir derinlik, ayrı bir zenginlik var. Biz müzik yaptıkça zaten bunları da keşfediyoruz. Keşfettikçe de öğreniyoruz. Ben Trabzonluyum, Tonya ilçesindeyim. Ama tabii ki Hakkari'deki, İzmir'deki, Hatay'daki, Antalya'daki, işte Çanakkale'deki, Tekirdağ'daki bütün müziklere aşığım. Keşke yeteneğim olsa, yetse de hepsinden bir şeyler yapabilsem. Yettiği ölçüde yapmaya çalışıyorum.
0: Apollos'tan kemençeli bir Ege türküsü de dinler miyiz mesela ilerleyen zamanlarda?
1: Olur tabii ki, çok severim. Zaten kemençemiz çok açık bir enstrüman. Tuluma göre daha açık bir enstrüman. Farklı sesler içerisinde var. Her şeye uyumlu bir enstrüman. Neden olmasın? Zaten bunu yapan arkadaşlarımız var sahnede. Biz de gelecek zamanda bu fikri değerlendiririz.
0: Seninle yıllar sonra TRT müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel. Çok,
1: çok teşekkür ediyorum. Buna
0: seni şöyle küçük
1: ediniz.
0: Bir soluklandırırken tabii. Bir son blokta tekrar buluşacağız biz. Benden iki tamam. Eser gelecek. Şöyle buyursunlar efendim. Biz de uzanalım şöyle. Volkan Konağı yad edelim. Mekan cennet olsun. Buyursunlar bir feriyim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum Apalas'cığım. Seni şöyle alırken Yıldız'a. Eren şahanesin. Eren'in mikrofonu yok. Ben birazdan ben yanına gideceğim mi? Şöyle ama. Sen mi gidiyorsun?
1: Mikrofonu verin. Buyurun Eren Bey.
0: Nasılsın Eren? Hoş geldin
2: teşekkür
0: tekrardan.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Finale doğru son blokta geldiğinde kemençeyle nasıl bir aşk var aranızda? Merak ediyorum.
2: Vallahi uzun süren, uzun yıllardır beraberiz kendisiyle.
0: Aman daim olsun. Kemençeyle farklı yörelerin eserlerini de çalıyorsun. Az evvel Altın Yüzüğüm olduğu gibi.
2: Yani Apolas'la bu çalışmaları sık sık yapıyoruz aslında. Farklı yörelerin türkülerini kemençeyle çalıp
0: eleştiri
2: okuyoruz.
0: Geliyor mu Apolas kemençeyle olmaz diye? Sanki bir Karadeniz ilgisiyle.
2: Neden olmasın ki? Bir Karadeniz ezgisini bağlama da çalıyor. Yani bizim bağlamının ezgisinde bir kemençe neden çalamasın ki?
0: Şahane yani. Ama çok yakıştı. Nefesine
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Ederim.
0: Şimdi Apolas'tan iki eser dinledikten sonra ben senden de şöyle güzel bir solo almak istiyorum. Seni bırakmak istemem böyle hazır yakalamışken. Olur mu?
2: Olur.
0: Hadi o zaman şöyle Apolas'ın mikrofonunu alırken Yıldız'ı biz tekrardan sevgili Apolas Lermi'ye bırakıyoruz. İki eser sonra yanında buluşacağım. Finale gitmeden önce Eren'i dinleyeceğiz. Ardından beraber veda edeceğiz. Son bloktayız. Buyursunlar efendim Apolas Lermi.

0: O kadar güzel söylüyordun ki zaten düeti bilenler biliyor, bilmeyenler de seni izledikten hemen sonra mektup yazdıklarında hem senin solo eserini hem de Karadeniz'e kalan albümünde ikimizin düetini dinleyeceklerdir.
1: Dinlesinler.
0: Var olasın Apolas, seni bölmek istemedim. O kadar güzel yorumluyordun ki huşu içerisinde, hiç ahengi bozmak istemedim son ana kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Var olasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için yıllar sonra çok güzel, böyle heyecan dolu bir program oldu. Arkadaşların emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz tabii Eren'e de teşekkür ediyoruz. Eren tabii yol havalarıyla da bizi hemen gönlümüzü mest etti. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Var olasın. Avazınız, yolculuğunuz daim olsun. Güzel insanlarla karşılaşın inşallah. Senin kıymetini bilenlerle. Biz biliyoruz, seni seviyoruz. Eminim TRT Müzik'te uzun yıllar sonra seni izleyen, dinleyen kıymetli dostlar da ekran başında seni sevmişlerdir.
1: Ben de onları çok seviyorum. Hepsine sağlık, mutluluk, huzur dolu nice yıllar diliyorum.
0: Amin. Biz Hemşin Yayları deyip veda edeceğiz. Müsaadenle şöyle küçük bir kapanış, ardından beraber veda ediyoruz. Efendim, Züleyha ile bırakmıyorum seni tabii ki, gözüm bir yandan burada. Züleyha ile sınırsız ezgilerdi efendim. Bugün sevgili Apolas Lermi ile beraberdik. Uzun yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında bizlerle buluştu, sizlerle buluştu. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız değerli şefim ve çok değerli orkestra üyesi arkadaşlarım. Efendim merhabalar, bir hoş sedaya. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri. Tabii bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. TRT radyolarının çok değerli sesi, usta sesi, usta yorumcusu Ayşe Taş'ı davet ediyorum.

0: Ne denebilir ki?
1: Muhteşem.
2: Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü yıllar sonra bu stüdyolara tekrar bir dönüş oldu.
0: Bizim için şereftir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Hosseda'ya katıldığınız için. Tabii Türk müziği sevenlerin çok değerli Ayşe taşısınız. Bizim Ayşe ablamızsınız.
2: Evet,
0: sizden
2: evet,
0: çok feyiz aldık, ederim. Çok dinledik. Ve şu anda ben o günlere gittim ki konuşacağız birazdan. Nasıl hayran dinledim sizi. Hemen bir tane daha okur musunuz bizler
2: tabii
0: için?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Hadi bakalım ne geliyor.
2: Ne söyleyeceğiz?
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Nihavent okuyacağız galiba, evet. Bu Saadettin Kaynak eseriydi. Bu okuyacağımız da Saadettin Kaynak.
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Gönül nedir bilene gönül veresim Allah Allah. Gelir.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.
1: Çok harikasınız gerçekten. Çok üstün bir yorumcusunuz benim için ve tüm müzik bilenler için, bu değişmez bir gerçek.
0: Seviyorum bu işi ben, belki onun içindir. Şu anda da aslında yani şöyle bir durum var. Sezon boyunca hiçbir şey olmadı. Sezon biterken gribe yakalandık. Evet, belki belli oluyordur zaten. Efendim, kulaklarınıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
1: Biz sizin her halinize razıyız. Biz teşekkür ediyoruz bu halinize geldiğiniz için. Buyurunuz lütfen. Ayrıca hiç de bir şey hissetmiyoruz. Ustalık böyle bir şey olsa
0: yani,
1: gerek.
0: İşte mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz karşı tarafa.
1: Ne kadar özledik sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii seyircilerimiz, dinleyenlerimiz TRT ekranlarından sizi çok sıkça izliyorlardı. Sonra bir emeklilik dönemi yaşadınız.
0: Emeklilik olunca öyle oluyor galiba. Gözden ırak, gönülden ırak gibi bir durum galiba. Gönülden... Ama yok. Yine de teşekkür ederim. Sağ olsunlar.
1: Sevenleriniz sizi kayıtlarınızda. Ah canımsınız. kayıtlardan bol bol, ben de dahil olmak üzere, dinliyoruz. Nasıldı şefim? Nasıl nameler? Nasıl, değil mi?
0: Markiciğim, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler.
1: Gerçekten,
0: sağ olun.
1: Çok gerçekten sağ olun. Muhteşem. Biz sizinle, tabii ki dinleyenlerimiz çok iyi biliyorlar, başa geçmişe dönmeyeceğiz. Fakat TRT Ankara Radyosu'nda biz daha yeni mezun olmuştuk. Evet. Ve sizleri o zaman böyle titreyerek izliyorduk. İlk sizinle rahmetli Erses Hoca'nın konserinde karşılaşmıştık.
0: Allah rahmet eylesin. Ona, Ziya Taşkent'e. Kutlu Payaslı'ya çok şeyler yaptırdılar. Evet. Çok güzel şeyler yaptırdılar bize aslında hep birlikte.
1: Sizin gibi bir duayenin yanında. Lütfederseniz ben de bir tane okuyabilir miyim?
0: Lütfen öyle deme. Öyle şeyler
1: söyleme. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben utanırım öyle şeyler.
1: Hicaz Esen seslendirmek istiyorum müsaadenizle.

0: her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Biz eridik burada. Bayıldık. Çok
0: hadi.
1: Güzeldi.
0: Çok. Bak çok şımarım, yapma öyle.
1: Sizin hakkınızdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun lütfen.
0: Çok mersi.
1: Ne güzel dinliyoruz. Efendim sürekli aldığımız mesajlardan Türk müziği gecesi yapalım. Tabii bu rengarenk yelpaze bir program. Her tür müzikten okuyan sanatçımıza yer veriyoruz. Ama o kadar çok Türk müziği isteği vardı ki sizinle bunu taçlandırdık. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz
0: aslında,
1: mestiz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında böyle olması da güzel. Tamam, ötekiler de güzel belki ama yani bir şey demiyorum ama koroların dışında bu tür şeyler okunmadığı için, söylenmediği için gençlere de sevdiremiyoruz. Biraz unutulmaya sanki yüz tutuyor gibi ama ona müsaade etmemek lazım.
1: Tabii.
0: Bunu yapabilecek en güzel kurum da burası.
1: Kesinlikle. TRT
0: yani
1: kurumumuz.
0: Bunun böyle olması lazım. Çok. Çünkü halk bekliyor bunu. TRT'den böyle bir şey bekliyor insanlar.
1: Evet.
0: İşte böyle yapılacak yani. Ne kadar güzel işte. Kötü mü?
1: Yani, estağfurullah,
0: hani
1: kötü
0: herkes
1: olur
0: Türk
1: mu?
0: Sanat müziğini böyle uyutan bir müzik gibi düşünüyor. Özellikle gençler. Sorduğunuzda hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ama biz onlara bu şekilde sevdireceğiz işte. Biraz fantezi, biraz
1: öyle,
0: sanat
1: biraz
0: müziği.
1: Böyle,
0: böyle
1: derken
0: de, biraz gül, biraz duman. O benim işte.
1: Sevgili, değerli Avni hocamıza da ruhu şad olsun.
0: Eylesin.
1: O eserimiz bugün yok repertuarımızda ama.
0: Ne kadar romantik bir adamdı o. Ne kadar çok romantik
1: çok,
0: bir adamdı.
1: Çok da güzel eserler bıraktı. Sevgili Ayşe ablacığım, yakın zamanda biliyorsunuz yine çok önemli bir sesi kaybettik sevgili Muazzez Abacı'yı.
0: Evet, evet.
1: Ve vefatından sonra
0: mekanı
1: bana
0: cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun inşallah. Bana bir Muazzez Abacı ses ödülü bu yılki beni layık gördüler.
0: Çok güzel.
1: Sağ olsunlar. Bülent Ersoy hanımefendinin jüri başkanlığında bir kurulla bu ödüle layık görüldüm ben. Değerli Onur Akay Medya'ya da teşekkür ediyorum. Onun seslendirdiklerinden bir tane seslendirmek istiyorum.
0: Anmış olalım
1: müsaadenizle.
0: Kendisini. Estağfurullah.
1: Bana her şey seni hatırlatıyor.

0: Ne yapayım şimdi ben de burada böyle kaldım.
1: Bizi bitirdiniz.
2: Yok, kadar, daha bitmemişsin, daha var.
1: Ne kadar.
2: Daha bayağı bir var.
1: Ne kadar güzel. Hadi devam edelim.
2: Devam edeyim ben Zekai Tuğcay'la.

0: Teşekkür ediyorum. Efendim, sevgili Baki'cim, programımızın ismiyle de nasıl güzel oluyor değil mi? Baki Kalan.
1: Bu kubbede
2: bir hoş seda.
1: Bir hoş sedaymış.
0: Evet efendim, Baki Kalan bu kubbede bir hoş seda bırakmaya gelmek istiyoruz evlerinize. Umuyoruz ki bunu başarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu harika performansınız için.
2: Bunu ben böyle sevgili paylaşmıştım zaten.
0: Öyle mi?
2: Bir hoş seda bırakacağız dedim.
0: Evet, evet inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alıyorum bu dostlarla
2: bizden,
0: söylerken.
2: Bizden söylemek, halkımızdan da takdir.
0: Sizin sesinizden dinlemeyi çok sevdiğim bir türkü bu. Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır.
2: Çok severim, çok severim.
0: Dinleyebilir miyiz sizden?
2: Dinleyin bakalım.
0: Ayşe Taş efendim.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Emeklerinize
1: gerçekten
0: sağlık.
1: Sesinize sağlık.
0: Ben
1: biz
0: teşekkür
1: sizin
0: ederim. Sağ
1: o güzel yorumunuza bu gece
0: sağ
1: doyamadık.
0: Sağ
1: gerçekten büyük çok ses Ayşe Taş.
0: Herkese ayrı ayrı
1: çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Ediyoruz.
0: Vokalist kardeşlerimiz olmak üzere bütün sazende arkadaşlarımıza, Baki Kemancı'nın şahsında hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yapımda, yönetimde emeği geçen herkese ben teşekkür edeyim. Sen sonra yine et.
1: Çok naziksiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyenlerine neler söylemek istersiniz kapanırken?
0: Ya, ne söyleyeyim? Bizden vazgeçmesinler derim. Türk müziğinden vazgeçmesinler derim. Çünkü onlar bizi kaliteye yönlendirecekler. Onlar bu türlü müzik yayınlarını istediği sürece siz de muhakkak yapacaksınız. Biz dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Siz de TRT'miz adına, kurumumuz adına gerekeni yapacağınızı ben biliyorum her zaman. Çünkü bu iş gençlerin işi artık. Sevgiyle, saygı ile kalın diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Haftaya bir hoş sedada yeni bir konuğumuzla tekrar görüşmek üzere efendim. Yayında, yapımda bizlere emek veren değerli arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli Baki Kemancı ve orkestramıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Elleriniz emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barkarol adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrollüğünüz var, enstrümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: Çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat
0: Çok selamlar.
2: Aşkın'ın hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldınız.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler,
0: Farklı disiplinler,
1: Batı
0: evet.
1: müziği, Türk müziği, farklı
0: Evet.
1: disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey, sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
0: Ama çok güzel
1: Biz bir şey
0: hissetmişsiniz.
1: yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziğiyle klasik Batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye
1: Hala
0: ayrım
1: var.
0: var. Hala var değil
1: Var
0: mi?
1: tabii ki.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir meç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangi sanatçımız yapıyor?
2: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik Batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı repertuardan beslenerek Hatice
1: Ben
2: keman partisini
1: keman
2: çalıyor.
1: partilerini çalıyorum. Hazır düzenlemeleri olan
2: Ama bir
1: triyoları.
2: ilk sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde
0: Ay çok
2: yaptı.
0: güzel. Onlara da selam olsun.
2: Evet.
1: Bir de yeni eser yaptı.
2: Evet.
0: Çok
1: Bizim
0: güzel.
1: için.
0: Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor
1: Evet.
0: aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserinizi?
1: Yine bir klasik Batı müziği eseri Masne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilba Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım. Onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düğü olarak çalışıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında Ode Müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim o yüzden.
0: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilba ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz evet, var ki bizi evet, farklı insanlarla bir araya getiriyor. Farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
0: evet,
2: diyebiliriz.
0: Çok büyük bir dil aslında yaptığımız meslek kesinlikle. Sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç. Hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilba gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum. Çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müzik Korosu.
0: Evet.
3: 4. yılımız yeni doldu.
0: Harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem
0: iyi ki.
3: Eğitici evet. olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
0: çok
3: en
0: doğru.
3: güzeli. Bundan
0: yani
3: güzeli yok.
0: Her konuda öğretmenlik
3: evet.
0: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve sizden tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
0: Buyurun.

0: Violonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları...
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek istedim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunu aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsil eden bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Hani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizlere bir nevi de bilmeyenleri, bilmeyen sanatçılarımıza ya da bilmeyen büyüklerimizi bilmeleri için bu fırsatı bilgilendiriyoruz. Evet, bu konuda da
2: Gerçekten.
0: kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet,
2: duymasın, görmesin?
0: evet, evet.
2: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
0: Harika.
2: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
1: Ay, süper.
0: Belki beni de gruba alıp
2: Tabii ki dünya
0: konserde dünya gezeriz. Ne
2: Tabii.
0: çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontan şeyler planlıyoruz her zaman konuklarımızla.
2: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u çalalım mı?
0: Harika.
2: Tam senlik.
0: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır.
2: Tamam.
0: O zaman buyurun çalalım.
1: Haydi o zaman.

0: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor,

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel.
1: ederim.
0: Gönlümüzdeki solan bütün gülleri tekrar dirilttiniz. Teşekkür
1: Teşekkür ederim.
0: ederiz. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Çok kıymetli hocam, sazıyla, sözüyle, gönül ustası o Erol Parlak ile birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir gönül yolculuğuna davet ediyoruz. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle sohbet etmeye, sevdaya, aşka, neşeye eğer sizler de hazırsanız buyurun efendim. Aşk Gözünden programımız başlıyor. Şimdi sırada çok güzel bir Yürüyorum Dikenlerin Üzerinde, benim de kendi albümlerimde okuduğum, çok sevdiğim bir türkü var. Sözü müziği Aşık Hasan Kaplani'ye ait olan bir türkü var. Yürüyorum Dikenlerin Üstünde. Hep beraber okuyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine gönlüne sağlık. Sizlerin
1: Hocam.
0: de dilinize, gönlünüze sağlık, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Buyurun söz sizde. Aşk gözünden programımız başladı.
0: Evet, her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişler var, nefesler var, semahlar var, türküler, oyun havaları, halaylar var. Bütün bir Anadolu panoraması gibi ve Rumeli, Azerbaycan, Kerkük gibi bizim o gönül haritamız,
1: Bir uçtan
0: evet,
1: bir
0: gönül
1: uca.
0: coğrafyamızın
1: Aynen öyle.
0: güzelliklerini sunmaya gayret ediyoruz.
1: Şimdi müsaadenizle ben yine sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Evet. Gözlüğümü de takayım. Bu ara böyle yakını görememeye başladım.
0: Ben çok epey zamandır yakını göremiyorum.
1: Öyle mi?
0: Ha. Belli bir zaman sonra
1: Ya belli bir zaman az.
0: açılmaz.
1: Halbuki 30'lu yaşlardayım ama
0: Evet.
1: vermiş. Evet, bir fon gelir mi arkadaşlar? Teşekkür ederim.
2: Yürek yanar, can kül olur. Bir gönül aşka erince gözlerden akan sel olur. Bir gönül aşka erince aşık maşuka yetişir.

0: tutuşur. Can dirilir, ten tutuşur. Bir gönül aşka erince. Gönül gönüle yar olur. Bin bir güzellik var olur. Mevsim her dem bahar olur. Bir gönül aşka erişince. Pervane aşkın esiri, candan ileri tesiri. Yanıp kül olmaktır sırrı, bir gönül aşka erişince.
1: Ah şu aşk.
2: Diline sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Sizin aşk de kaleminize sağlık. Aşk özünde ne uygun...
1: Siz zaten bu programın ismine tevekkeli yani boşuna aşk özünden dememişsiniz. Evet. Zaten ha bu şiir ha bizim programımız yani. Hocam yine Pir Sultan Abdal'dan sözler. Evet. Keskin semahı var sizin güzel yorumunuzla dinleyeceğimiz.
2: Hacı Taşan ustamıza da haktan rahmet diliyoruz. İç Anadolu ustalarının mihenk taşlarından, zirve ustalarından Ahir Usta, Hacı Taşan Usta'nın o muazzam yorumundan ben de yıllar evvel bunu dinlemiştim, çok beğenmiştim. Sonra TRT'ye bunu verdik. TRT repertuarına da kazandırmış olduk. Zaman içerisinde ben de böyle birazcık kendime göre hafiften yorumlar gibi oldum. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: İkrarına sadık kalanlara gelsin diyelim. Şimdi bir Kırıkkale türküsü gelecek. Ekrem Çelebi'den alınan bir türkü. Ayrıldım güler miyim?

0: Diline sağlık, sesine sağlık Deniz. Ellerinize, yüreğinize
1: Eyvallah
0: sağlık
1: hocam.
0: arkadaşlar.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Buğra,
1: Arkadaşlarıma da
0: Kutay.
1: çok teşekkür ediyorum. Buğra
0: Sağ
1: her
0: olasın.
1: yöreden
0: Teşekkürler.
1: maşallah.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada Dertli Dolap diye bir türkümüz var. Şiiri
0: Bir
1: Yunus
0: nefes
1: Emre'ye. Bir
0: diyelim.
1: nefes
0: Evet.
1: diyelim. Evet. Şiir Yunus Emre'ye.
0: Evet.
1: Müziği de size ait bir eser.
0: Üzerinde çalıştığımız bir projeydi Yunus dilinden. Orada yer alan Yunus'un bir nefesi. Üç bölümlü.
1: Evet.
0: Müzisyenler bilirler. Modülasyon diyoruz. Yani ritmik modülasyon var. Makamsal modülasyon da var. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Eyvallah hocam. Yüreğine sağlık, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Dünya bir dolap, içinde döner dururuz.
1: Yunus'un ruhuna rahmetle.
0: Yunus Emre'nin
1: umuyorum
0: ruhuna
1: ona
0: rahmetle.
1: Yakışır bir şey yapmaya gayret ettik.
0: Hocam.
1: Bu ruh devriyesi kaç yüzyıldır dönüp geliyor şimdi de bizlere doğru. Aynı güzelliği, aynı sadeliği, saflığı, özü ve o hak kavrayışındaki o güçlü ruhu hissediyoruz. Umarım da hissettirebilmişizdir.
0: Kesinlikle bu kadim sözleri böyle bu duygularınızla bize de aktardınız. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
0: Hocam şimdi kara tren de yol alıyor cürekten diye bir uzun hava okuyacağım. Malatya Arguvan türküsü Seydi Adıgüzel'den alınan bir eser. Bakalım icra etmeye çalışayım.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili Sedat, sevgili Buğra.
1: Evet, yüreklerine
0: de
1: sağlık.
0: Emeğinize, sağlık, telinize, nefesinize.
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Güzel
1: sizin
0: oldu.
1: Yanınızda biraz böyle...
0: Estağfurullah, yok, yok. Ne demek?
1: Şimdi sırada Dağların Dumanı var. Sözler,
0: evet.
1: Şiir anonim,
0: evet.
1: Beste size ait galiba.
0: Ben havalandırdım.
1: Havalandırma
0: evet.
1: Size ait diyelim.

0: o zaman. Sizin yanınızda vallahi bu cümlelere, kelimelere dikkat yani, etmek lazım.
1: Ya şimdi bu beste farklı bir şey. Beste daha böyle kitabi bilgilerle, daha akademik donanımla, ne bileyim böyle bir hani şeyle gelen daha tasarılı bir şey yani. Beste çok saygın bir şey, ayrı bir şey.
0: Evet, evet.
1: Bizim gelenek üretimleri daha farklı bir üretim ilişkisinden geçiyor. Uzun anlatmayalım da biz havalandırıyoruz, ona bir hava veriyoruz. Ya tıpkı bir şiirin nefes alıp canlanması gibi, işte havalanmada o oluyor. Ben bu havalanma tabirini çok seviyorum. İşte türkü yakılıyor, beste yapılıyor demiştik ya. Yani türkü yakabilmek için de önce yanmak lazım. Aşk özünden yanmak gerek. Ritmik bir tatlı bir melodiyle buluşturdum ben bunu. Umarım hem sizler hem de izleyicilerimiz beğenirler.
0: Tabii ki hocam. Buyurun lütfen.

0: Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi Kahramanmaraş türküsü söyleyeceğim. Nazmiye Coşkun Özgül'ün Müslüm Aydoğdu'dan derlediği bir türkü.
1: Evet.
0: Bin derdim var idi, bin daha oldu.

0: kadar
1: da güzel işte. Sağlık.
0: Anadolu ozanların dilinde ne kadar güzel kelimeler saklı. Cahil sırrını saklamaz, fahş eyler diyor. Yani ifşa diye bildiğimiz kelime var ya.
1: Evet.
0: Ozanların dilinde ne güzel yerini buluyor.
1: Evet, sırada bir Balıkesir, bir Ege'ye doğru gidelim hocam. Balıkesir türkümüz var. Kaynak Şükran Kip, derleyen Hayri Damar, Mustafa Özcan. Edremit'in gelini sizin o güzel sesinizden, evet,
0: Hayri Damar benim çok kadim, kıymetli kardeşim, dostum. Kendisine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum buradan.
1: Bizden de selam olsun.
0: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel söylediniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi bir Kerk havamız var. İlhan Erten'in derlediği Yarım Yarım Yaralı diyeceğiz.
1: Evet, İlhan Erten deyince ben de tabii çok başka şeyler çağrışım yapıyor. Bizim

0: Camiamızın çok yakından tanıdığı, meraklısının, seveninin çok olduğu kıymetli müzisyen İlhan Erten abimiz gerçekten çok özel bir müzisyendi. Aslında Batı müziği kökenli. Fakat ilerleyen zamanda da halk müziğiyle devam ediyor. Gitar çalıyor. Hatta zamanında sahnelerde Ajda Pekkan'a bas gitar çalarak falan başlıyor. Bayağı bir serüveni var. Böyle bir entelektüel, çok başka bir insandı. Başlı başına bir üslubu da var. Kendine has bir tavrı var. Çok yararlanıldı. Çok kıymetli bir miras bırakarak. Şurada birkaç yakın zaman önce diyelim,
1: Allah
0: Hakk'ın
1: rahmet
0: rahmetine
1: eylesin.
0: ulaştı ve bu dünyadan göçtü gitti. Bize de çok güzel bir miras bıraktı. Onun derlediği bir hava. Dilerseniz hep birlikte okuyalım. Sen oku, senin kendi bölgen.
1: Hocam
0: Ben de sana
1: beraber
0: eşlik
1: okuyalım.
0: etmeye çalışayım
1: Ruhu şad
0: nakaratlarda.
1: olsun İlhan
0: Evet.
1: Erten'in. Hadi okuyalım beraber.

0: Evet. Diline, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu. Ne kadar
1: Çok
0: güzel bir
1: teşekkür
0: hava.
1: ederim. Vallahi
0: Tam
1: ben bunu ilk kez okudum hocam. Sağ olun. Vallahi beni böylesine güzel bir eserle ve ben bunu kendi ayıbım olarak görüyorum.
0: estağfurullah yok.
1: İlhan Erten gibi bir değerle beni tanıştırdığınız için ayrıca çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum size.
0: ederim.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Evet, çok güzel bir köy türküsü.
1: Bir tane daha okuyacağız İlhan Erten'in yine derlediği Yeriha
0: Evet.
1: türküsünü ama ondan önce bir aşk türkümüz var sizin okuyacağınız.
0: Muhlis Akarsu Usta'nın bir deyişi. Aşkın muazzam bir tanımı. Yani ben hayatımda gördüğüm en güzel tanımlardan, başta gelenlerden diyeyim.
1: Evet.
0: Hem Akarsu ustamızın ruhuna gitsin, hem de izleyicilerimize paylaşalım.

0: yeter.
1: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Ardından bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri Cuma canlı yayında TRT Müzik'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir 7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir solist, çok değerli bir yorumcu. Cemil Demirbakan konuğum. Hoş geldin Cemil'ciğim.
1: Merhaba abicim, teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Vallahi hoş mutlu ettin bizi. Provalarda da çok inanılmaz bir enerjim vardı. Görüyorum, gözlerinden onu görüyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Çok yaşa. Bizi çok mutlu etti bugün geldin. Çok güzel şarkılar var. Onları da beraber tabii ki ben dinleyeceğim. Bazı şarkıları da beraber okuyacağız. Ve
1: çok sevinirim.
0: Bekliyorum. Müthiş bir enerjim var. Çok baktım yani müzik kariyerine. Çok genç yaşta büyük bir merak ve başlangıcın var. Başlangıç yaşını hatırlıyor musun? 19 muydu?
1: 17.
0: 17. 17. 2 senede eskalamışım.
1: 17. Yani ben Ankaralıyım.
0: İşte
1: klasik bir Ankaralı memur çocuğum aslında. İşte 30 yıldır falan İstanbul'dayım ama yani bütün kanımda işte Ankaralılık var her açıdan. İşte daha üniversite 1'e başlamadan, lise son falan gibi işte sınav öncesinde orada bir grup kurmuştuk, bir rock grubu.
0: Yani bir ortaokuldan başlayıp sonra lise değil mi? O yarışmaların olduğu dönemlerde.
1: Tabii aynen. Olabilir. İşte bütün yarışmada çok sesli koro yarışmaları.
0: Yaşa.
1: İşte liseler arası müzik yarışmaları
0: vesaire. Grubunuz solistiydin değil mi o zaman?
1: Evet, evet. Evet, aynen öyle.
0: Kaç kişilik bir grubunuz vardı hatırlıyor
1: beş
0: musun?
1: Kişi.
0: Beş kişi.
1: Beş kişi.
0: Nasıl canavar gibi çıkıyordur.
1: Yani şimdi bakıyorum neler çalıyormuşuz falan diye. Yani o yaşta onları iyi söylüyormuşuz yani.
0: Değil mi yani? Hala da canavar gibisin maşallah. Yani...
1: Şeyi unutmuyorum mesela ilk hani araya girdim böyle. İlk ilkokul 1'de okuduğum türküyü hiç unutmuyorum ki hafızam çok zayıftır. Kara basma iz olur. Güzellerden
0: kara basma iz olur.
1: Kara basma iz olur falan. Olur. Orada ilk solist olarak sahneye çıkmıştım. Ondan sonra hayat bugünlere kadar getirdi.
0: Ya değil mi? İnsan başlayınca bu acayip bir şey ya. Çok tatlı
1: öyle,
0: bir...
1: Öyle abi.
0: Yani nasıl diyeyim? Çok tatlı bir arkadaş.
1: Çok,
0: yani müzik.
1: Çok.
0: İçine de girince insan hiçbir türlü değil mi?
1: Çok.
0: Çıkası da gelmiyor. Ömür boyu da soluğa devam ettirebilecek.
1: Ya tabii hani her zaman aynı iğmeyle devam etmiyor. Ama inişler, çıkışlar, hayal kırıklıkları, tabii. Sevinçler, çok fazla duygu
0: olmaz
1: travması
0: mı
1: yaşıyor insan ama süreç içerisinde. Ama günün sonunda hani kopmak insanın sağlığı yerinde olduğu sürece pek mümkün değil yani.
0: Tabii mümkün değil. Olmasın zaten. Yani
1: aynen,
0: en
1: öyle.
0: Güzel o.
1: Aynen.
0: Seyircilerimiz de seni ilk Yüksek Sadakat'ta solistliğinden hatırlıyorlar. Ve o zaman çok güzel bir şarkınız vardı. Aşk için ne şarkılar yazıldı bu zamana kadar. Ama çok güzel bir şarkı var ve senin ilk defa seyircilerimizle dinleyenlerin hepsi bu şarkıyı senin sesinden duydular.

0: Çok güzel bir şarkı. Tabii kim yazdığını da konuşacağız. Ama Cemil'cim inanılmaz güzel bir enerjim var. Orkestraya da yaslanarak ama orkestra da peşinden de sürükleyerek götüren ve heyecana sürükleyen solistler vardır. Onlardan bir tanesisin. Çok güzel bir performans. Daha
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: Güzel şarkılarımız
1: Sağ
0: var.
1: Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Bunu senden duymak çok değerli. Gerçekten
0: Yani
1: öyle yani. Ümit Sayın'dan böyle bir şey duymak.
0: Senin güzelliğin ve
1: çok
0: gerçekten
1: güzel.
0: Yüksek enerjinden kaynaklanan bir şey bu. Çok şükür. İyi ki varsın,
1: Eyvallah.
0: Buradasın.
1: Bilmukabene.
0: Yani şahane bir zaman yaşatıyorsun bize.
1: Sağ
0: Tabii
1: ol.
0: Ki bu eserin bir, değil mi, sahibi var, Kutlu.
1: Tabii. Kutlu Özmakineci.
0: Kutlucuğum. Selamlar olsun Kutlucuğum.
1: Evet, ben de bir selam söyleyeyim Kutlu. Kutlu çok, aslında bence de çok önemli bir şarkı yazarı. Türkiye'de çok değerli şarkı yazarları var şüphesiz geçmişten bugüne, ama bence son böyle 10'lu 20'li yılların
0: sana da çok yakışan
1: en
0: bir
1: iyi,
0: yapısı.
1: Çok da aramızda bir uyum olduğu,
0: Olmaz
1: hala da
0: mı?
1: görüşüyoruz. Çok değerli bir dostum. Çok iyi bir hem söz yazarı hem şarkı yazarı. Çok da uğraşır bu işlerin üzerine. Çok çalışkandır. Çok kısa hemen bir şey söyleyeyim, geçiyorum.
0: Biliyorum.
1: Biz ilk albümü yaparken bir şarkının bir cümlesini yapmak için bir hafta odaya kapandığını
0: Tam
1: hatırlıyorum.
0: Tam o tarz şeyler soracaktım.
1: Evet, yani. Çok titiz bir adamdır. İşte o titizliğin çalışkanlığı
0: yani
1: sonucu.
0: Yani soliste göre de bazen melodilerde oynama da olabiliyor. Daha da güzel enerji yukarıya çıksın diye.
1: Kesinlikle.
0: Yapılabiliyor
1: yani,
0: bütün bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Ama çok güzel bir, gerçekten bazen söz, melodi bir yere çok tatlı geliyor ama uygun bir soliste de, iyi bir soliste de bir yere gelince şarkı daha da bir yukarıya çıkıyor. Şarkının gerçekten olması gerektiği noktaya götürebiliyor bir solist bir şarkıyı.
1: Kesinlikle.
0: Çok tatlı.
1: Kesinlikle.
0: Ve kaç yıl

0: Oldu bu şarkı çıkalı bayağı bir zaman.
1: Yaklaşık 20 sene oldu abi. Yaklaşık 20 tam 20 sene oldu.
0: Devirdi değil mi 20 seneyi?
1: Yani ben de hani demin seninle çekim öncesi konuşuyorduk. Yani senin şarkılar 30 yılları devirmiş. Hala dün çıkmış kadar taze ve güncel.
0: Ama yani inanılmaz bu çok güzel bir şarkı. Ve çok ben hala duyuyorum yani. Radyolarda duyuyorum gittiği zaman.
1: Çalıyorlar ne mutlu bize.
0: Seninle de biz bir zaman görüşmüştük. Yani bir 7-8 sene mi oldu tam hatırlayamıyorum yani zamanını. Bir şarkı senle konuşmuştuk.
1: Tabii. Bakarız, tabii iyi hatırladın abi valla.
0: Aynen. Şarkıyı bile hatırlıyorum. Yani hiç çıkmamış bir şarkıydı. Galiba Kalbim Seni Affeder mi iyi bir şarkıydı.
1: Sağ ol gönderdin sonra mesajlaştık.
0: Sonra üstüne çalışamadık ama.
1: Olsun ya tabii şöyle bir şey de var. Hani günün sonunda hani bir rockçı algısı var ya benimle ilgili. Ya. Halbuki ben hani kendimi bir müzisyen olarak tanımlıyorum. Hani dolayısıyla dünyaya baktığımız zaman da popüler sanatçıların son 30-40 yıl damga vurmuş sanatçıların çok farklı janrelerde neler yaptığını görüyoruz. Yani işte caz albümü yapıyorlar, işte etnik müzik yapıyorlar ama onların hani önemli olan şey müziği sevmek bence. Dolayısıyla senle oraya bağlayacağım. Senle konuştuğumuzda aslında senle benim için bir rockçı sıfatıyla bir şarkı göndermiştin. Yani.
0: Çok benim ender çıkan şarkılarımdan bir tanesiydi o. Evet, şeyi de farklıydı. Pop müzik iskeletinde o formla değildi. Aha. Farklı bir yapısı vardı şarkının. Hatırlıyorum hala duruyor ve kimse dinletmedim o gün.
1: Ben şeyi düşünmüştüm. Abim yine biliyorum, ben şey. Çok yine bakarız tekrar. Çok isterim yani. Tabii ben böyle dön bebeğim falan gibi bir şey gelip falan. Tabii senin bütün şarkıların birbirinden güzel ama hafızamıza.
0: Senin o haykırışına yakışacağını düşünüyorum. Böyle bazı şarkılar oluyor yani. O özellikle ses rengine, ses aralığına daha da yakışan. Ses renginin en tatlı olduğu noktalar vardır. Aha. Bazı şarkılarda o tarz şeyler daha çok yakışabiliyor. Öyle daha güzel bir kıyafetmiş gibi geliyor bana.
1: Şimdi bu programdan sonra o çok güzel bir şarkıydı. Bambaşka bir gözle tekrar dinleyeceğim bakarsın.
0: Başka
1: belki
0: şarkılara da bakarız.
1: Belki buna vesile olur abi.
0: Yani o dönem böyle bir gönül alışverişimiz olmuştu.
1: Oldu.
0: Sıcaklığımız olmuştu.
1: Doğru.
0: Oradan onu hatırlıyorum ve şarkıyı da unutmadım. Temasımız
1: sağ ol, sağ ol abi.
0: Daha konuşacağımız çok şeyler var.
1: Eyvallah.
0: Ama kafile.
1: Kafile değil evet.

0: Bitti.
1: Çok yaşıyor.
0: Eyvallah abi.
1: Resmen sesin ateş ediyor.
0: Eyvallah
1: abi. Ateş çıkıyor sesinden.
0: Sağ ol. Teşekkürler.
1: Yani o gerçekten o şarkıyı söylemeyi sevince insan gözlerinin içinden okunuyor ya o enerji.
0: Hep ateş her yerde olsa her ortamda keşke. Ya. Şarkı söylerken dediğin gibi de abi. Sonra gerçek hayatta karşılaşınca dalgalanıyor ama olsun. Öyle buradayız. Seninle birlikteyiz. Ne güzel, ne mutlu.
1: Yani bakıyorum tabii bu kadar müziğin içindesin ama aynı zamanda çok enteresandır bir endüstri mühendisliği gibi bir yani hala devam ettirdiğin, içinde bulunduğun ve artık değil mi, belirli bir zamandan sonra da tamamıyla müzik dediğin bir olay var ama çok disiplinli bir işten
0: Doğru.
1: bahsediyoruz.
0: Öyle aslında ben 27 sene kurumsal hayatta çalıştım.
1: Değil mi?
0: 27 yıl bayağı böyle işte yatırım sektöründe evet, falan evet. Hani çok planlamasam da hatırı sayılır bir kariyer denen şey de oldu. Evet. Ondan sonra müzik kariyeri de aslında ikisi tamamen paralel gitti, eş zamanlı gitti. Yani akşam konsere gidip sabah ilk uçakla gelip takım elbiseli masaya oturup işte yatırım pazarlıkları yıllarca yaptım. O da hani bugünden geçmişe baktığım zaman bu hayatı nasıl, hani kolay bir şey değil. İki ayrı disiplin, iki ayrı dünya, dinamikleri farklı. Bir tanesi daha sahici müzik, öbürü biraz daha onun çemberin dışında gibi bir hikaye. Ama onu da hep şeye bağlıyorum, dönüp bulaşıyorum ki Ankaralısın. Rahmetli baban da memur. Yani hani bunu ajitasyon için söylemiyorum. Evet. Hakikaten o Ankaralı kafası vardır ya.
1: Tabii,
0: hani bir işte evlendik, çoluk çocuk sahibi olursak işte çocuk ne olacak, bu müzik işlerinden para kazanılır mı falan mevzusuyla. Ama bir baktım bir ömür gitmiş. Dedim daha devam edersek ses çıkmayacak. Ondan sonra tamamen artık bu sürenin sonunda işte müzik.
1: Tüm enerjimi
0: artık müziğe vermeye gayret ediyorum olabildiğince.
1: Yani içinde zaten ateş devam ediyor. Görüyorum ben. Gözlerimde yine görüyorum.
0: Sen ateşledin bugün beni abi.
1: Ya çok ama yani müthiş bir enerji var. Yani şarkıyı kaldırıyorsun. Böyle bir güzel bir enerji geliyor.
0: Sağ olasın. Çok teşekkürler.
1: Ah, senden çok güzel şarkılar var. Onlardan bir tanesi Döneceksin diye söz ver.
0: Evet abi. Bende de hafıza problemi olduğu için yani sözleri böyle hani 30 sene söylediğim şarkıları da hala bakıyorum. Garantici bir adam olduğum için yine sözümü koyayım.
1: Demek ki kafile şarkısında söz beste
0: yine Kutlu Özmakineci.
1: Kutlu değil mi? Kutlu, ne güzel şarkılar yazmış.
0: Çok çok.
1: Şimdi okuyacağımız şarkıyı da
0: yine Kutlu Özmakineci.
1: Kutlu, helal olsun, süper.

0: Çok güzel tatlı melodiler yani inanılmaz. Ara bölüme bayıldım. Çok orası çok tatlı.
1: Çok genel değil mi? Melodi.
0: Sıkı şarkılar yani zor şarkılar. Güzel çıkışlar şarkı. Ve tepeye çıktığın yerler falan.
1: Eyvallah.
0: Benim diyen solistin zorlanacağı melodiler ve çıkışlar. Ya inanılmaz yakışıyor gerçekten. Çok güzel bir meç olmuş. Çok güzel bir uyum olmuş. İnanılmaz.
1: Sağ ol abicim.
0: Ah, vallahi güzel. Ya güzel bir duyguya getirdin bizi. Sağ olasın.
1: Ben de çok keyifliyim.
0: Çok değerli orkestra arkadaşlarımızla birlikte
1: arkadaşlarımız sağ olsunlar. Sağ olun. Elinize, emeğinize sağlık.
0: Bu güzelliği.
1: Şu da var abi. Yani hani zaman zaman televizyon programları, radyo programları katılmak işte mümkün oluyor. Bulunduğun ortam çok önemli. Ya kendimiz sanki işte bir araya geldik, toplandık ve beraber şarkı söylüyoruz. Duygusu içerisindeyim. O yüzden son derece rahatım, mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Çok değerli müzisyen, çok değerli kompozitör, çok değerli bestekar Onna Tunç. Benim de hayatıma demişti 35 yıl önce ama senin de çok güzel Onna Tunç'la ilgili bir hatıram var. Onunla tanışma hikayem var.
1: İstanbul'a gelme sebebim bir Ankaralı olarak. Çünkü Ankaralılar çok İstanbul'a pek gelmezler ya, orada takıştı kendim Ankaralıyız.
0: Geldiği mevzusu. Zamanında çok şahane şeyler
1: i̇şte Ankaralı
0: yaparlar.
1: Ankaralı yıkma mevzusu var ya işte ondan sonra. Ben üniversite sonrası, üniversiteyi bitirdim, askerliğimi yaptım geldim. Antalya'da bir otelde işte kendi üniversite grubunda müzik yapıyorum. Eşe. Paraya kazanmamız lazım işte falan filan. Rahmetli Onlu tesadüfen otele gelmişti. Sonra bir akşam bizi dinlemiş. Bizi dinlediğinden benim haberim yoktu. Sonra bir şekilde işte restoranda karşılaştık. Ben tanıştım. Dedi ki ben seni dinledim dün. Bugün gelip tekrar dinleyeceğim seni dedi. Benim de grup bütün elemanları Ankara'ya ailesini görmeye gitmişti. Bir tek gitaristim kalmıştı, Alper. O gece geldi. Yanında da birkaç arkadaşı vardı. Biz Alper'le beraber tek gitar şarkılar söyledik bire. Tabii ben de onların gözüne girmek için böyle iddialı şarkılar falan okudum falan. Sonra neyse yanına gittim. Bana şimdi burada söylemekten hani utanırım söylemeye. Çok güzel şeyler söyledi. Ondan sonra.
0: Ben söyle niye yani?
1: Güzel şeyler. Güzel şeyler söyledi.
0: Yani inanılmaz bir enerji gördükleri vakit Sezen Hanım da öyledir. Yani hemen o enerjiyi daha yükseltmek ve daha da güzel bir yerine getirebiliriz. O prodüktör tarafı ve o sanatçıyı tanıma yönü o tarafı çok zengin.
1: Şimdi şöyle düşün abi, Ankara'dan çıkmışsın, 23 yaşında bir adamsın. Yani Türkiye'nin en büyük müzik insanlarından bir tanesi Onun karşında çıkıyor, seni dinliyor, inanılmaz şeyler söylüyor falan. Allah yattığı yer cennet olsun. Ondan sonra bir vesileyle beni İstanbul'a çağırdı. Geldim fakat

0: olmuştu. Eğilim kazada vefat edince
1: Aa, vay
0: birlikte
1: be,
0: çalışamadık. Ama
1: olamadık
0: sonra
1: ya.
0: benim İstanbul maceram işte Sezen Aksu ile falan başladı.
1: Değil mi? Sizenle de.
0: Tabii, onunla da bir dönem öyle işte bir takım projeler için bir araya geldik. İşte üzerinden yıllar geçti. Yani dolayısıyla bugün benim burada İstanbul'a gelmem, bugün burada oturmamın sebebi de aslında rahmetlidir. Nur içinde
1: Ne
0: yatsın.
1: güzel bir vesile olmuş. Çok da iyi etmiş. O notunç gerçekten çok değerli. Ah, bugün provadayken yani benim bir şarkımı söylediğini duydum. Ama bundan seyircilerimizin mahrum olmasını istemiyorum. En azından bir bölümünü en azından okusak değil mi?
0: Adam takıntı haline getir diyorsun abi.
1: Yok hayır çok güzel. İnanılmaz güzel okuyorsun ve çok yakıştı. Yani senin çok sevdiğini biliyorum. Sen bunları canı gönülden söyleyebilen bir adamsın. Çok şükür. Yani o açık sözlüğün var ve çok beğendiğini çok söyledin bana yüzüme karşı. Ben dedim ki ya, mutlaka bulmamız lazım. Hakan Yeşilkaya'nın düzenlemesini yaptı değil mi Hakan'cığım? Ne güzel yaptı. 2011 yılında yapmıştık. Değil mi? Ne güzel de yapmıştın.
0: Çok, çok
1: Hakan'ım
0: güzel bir
1: benim
0: şarkı.
1: düzenlememle olsun bu sefer. Cemil seni çok seviyor. Yani çok eski arkadaşım. Zaten seni hepimiz seviyoruz ama özellikle sizin değil mi?
0: Sağ ol.
1: Geçmişiniz de var.
0: Sağ ol
1: O...
0: Hakan'cığım.
1: Değil
0: Cansın
1: mi?
0: kardeşim. Hani ben de şöyle bu şarkı benim için, arkadaşlarımız için, eşimiz, dostumuz için hepimizin hayatında çok önemli yeri olan şarkılardan bir tanesi. Nefesine
1: Otuz
0: ruhuna
1: sene
0: sağlık
1: geçti
0: abi.
1: üstünden.
0: Müthiş,
1: Vallahi güzel.
0: olağanüstü yani çok büyük bir şarkı bu. Yıllarca da devam edecek. Yani senden sonra beni dinleyen hani hayal kırıklığı yaşamasınlar
1: Yok asla olmaz.
0: ama
1: Ben
0: ben
1: provada
0: içimden
1: çok
0: geldi.
1: mutlu oldum söylediğine ve onu
0: Sağ ol.
1: severek sevdiğini çok iyi bildiğim için
0: Sağ ol abi.
1: Hakan Şilgar düzenlemesiyle gönüllü yerler içinde
0: Ama sen de bana yine
1: dediğim
0: katkı sağla.
1: gibi.
0: Teşekkürler.

0: Ne güzel yaşattın Cemil valla. Yani biz okuyoruz bunu yaptık. Sen dedin ya Dayan'a bu şarkı okuduğum zaman çok içimde müthiş bir coşku oluyor.
1: Çok.
0: Ve yani o sesimi de titreşimi de inanılmaz etkiliyor dedin. Ben de bu şarkıyı yazarken aynı şeyi hissettim. Yani sabahın körü bittiğinde şarkı söylerken yani o duygulanmaktan şarkıyı söyleyemiyordum ilk bestelediğimde. Söyleyeceğim ama ağlama hissi geliyordu böyle her seferinde. O kadar çok acayip bir yüzün yaratmıştı ki.
1: Çok.
0: Üzerinde müthiş bir yüzün vardı.
1: Şarkıyı dinle. Yarım saat sonra bir daha dinle. 5 sene
0: Her
1: sonra bir
0: şey.
1: daha dinle. 15 sene sonra bir daha dinle. Şöyle tabii senin çok güzel şarkıların var. Bütün şarkıların birbirinden değerli ama işte bazı şarkılar hakikaten o zamansız şarkılar. Gerçekten
0: Sağ
1: öyle.
0: ol, eksik
1: Yani
0: olmayın.
1: bu nasıl bir işte ruh hali, o anda neler oluyor? O duygular, insanın duygusu neyle nasıl birleşiyor, sözle, besteyle vesaire. Olağanüstü bir şarkı abicim. Yüreğine sağlık. İyi ki
0: Sağ ol,
1: varsın
0: senin
1: valla.
0: sesine sağlık. Provada duymuştum. Dedim hani provada kalmasın.
1: Valla
0: İnanılmaz
1: bana
0: güzel
1: kıyak geçtin
0: enerjisi
1: çünkü ben
0: vardı.
1: hanıma da
0: Çok...
1: söyledim.
0: Aa
1: Söyleyeceğim
0: valla.
1: diye.
0: Selamlar olsun
1: Ondan
0: sevgili
1: sonra
0: eşine. İsmini de lütfen.
1: Neslihan.
0: Neslihan Hanımcığım selamlar olsun.
1: O Neslihan.
0: Valla. Doğru
1: Valla.
0: söyledin değil mi? İsmini
1: Neslihan,
0: yanlıştırmış.
1: Neslihan doğru abi.
0: Neslihan değil mi?
1: Belki
0: Doğru.
1: üstümüzden bir yokuş geçer.
0: Belki de ya yakaladı beni Cemil ya canım benim ya. Valla çok güzel bir renk attın yani çok ses çünkü ben okuyorum ama solist de sonra yani ilk pilot okumayı yapıyoruz. Sanatçıya veriyoruz o kendi yorumunu katarak üstüne bir şey katıyor ama çok değerli bir solist bambaşka bir yorum ve çok güzel bir lezzet geldi. Çok canına nefesine sağlık olsun.
1: Cansın, sağ ol abi.
0: Valla senin şarkıları geçelim ve Meyra ile okuduğun bir şarkı var ağladın ya.
1: Onu da hemen
0: Yapalım mı?
1: tabii abi memnuniyetle
0: Süper
1: tabii
0: olur.
1: ki seve
0: Ben de
1: seve.
0: hatırladığım yerden vokal için ben de sözleri önüme alayım. Şöyle bir hazırlıklı olayım diyeyim ki. Bakayım.
1: Benim
0: Vokal
1: orkestra
0: yapabilirsem.
1: arkadaşlarım da konser verirken kızıyorlar. Abi yani 30 yıldır 20 yıldır söylediğin şarkıları söyle. Bir de ben yakın zamana kadar laptop falan kullanmıyordum. A4 kağıda
0: Değil
1: basılı.
0: mi?
1: Bir de böyle poşetim vardır benim. Hani
0: Evet.
1: sırt çantası da yok. Poşetle sözleri götürüyordum
0: Ya
1: falan.
0: işte.
1: Artık kendimi update ettim.
0: Valla. Ben o konuda biraz yani geciktim aslında. Yani kaç sene olmuştur? 8-9 sene öncesine kadar bende hala 90'lık kaset vardı. Onu da satan bir tane adam var. Bir kırtasiye vardı. Adama gidiyorum. Abi dedi yani bunu sadece sen alıyorsun dedi. Sen dedim un kapağından getirmeye devam et. 10
1: Çok
0: tane
1: iyi.
0: yemin ediyorum sadece bana
1: Doğrudur
0: satıyordu
1: abi
0: onu.
1: valla.
0: Sonra kaset şeyi bozuldu. Record ettiğim o kaset kaydettiğim şeyin lastiği artık attı kaç sene sonra. Üzüldüm biraz ama her zaman benim hala böyle cilt cilt defterlerim vardır. Ta 35 sene önceki ilk yazdığım şeyi de bulabilirim.
1: Aha, ne güzel
0: Kasetlerim
1: ya.
0: de aynı şekilde
1: Ne
0: durur.
1: güzel, ne büyük ana
0: Ama şeyi
1: geleceğe.
0: seviyorum ben. O ne bileyim o geçmişten kalma bir alışkanlık.
1: Çok
0: Ama
1: güzel.
0: şimdi alıştım. Telefonu artık kaydediyorum ama pek güvenmiyorum. Her an uçabilir. Yangın çıksa da öbürü gider ama yani öbürü elinin altında duruyor ya çok
1: Ya
0: hoşuma
1: bu şey
0: gidiyor.
1: tabii enteresan da hani böyle sözleri böyle tutmak falan böyle ama neyse artık ben de kendimi
0: Güzel.
1: değiştirdim ve güncelledim.
0: Süper. O zaman ağladın ya diyelim.

0: Sesine sağlık. Bu da çok güzel bir şarkı. Sinan'ın şarkısı değil mi?
1: Söz beste Sinan Akçıl, evet, Sinan. Düzenleme Sinan, Mustafa Ciceli. Olsun. Meyra'ya da çok selamlar. Meyra'cığım sana da çok selamlar.
0: Mustafa da düzenlemesi de yaptı. Ceceli.
1: Evet evet.
0: Mustafa Ceceli. Bekleniyorsun. Bekleniyorsun. Bekleniyorsun. Konuk olarak bekliyoruz. Sağ olsun. Ya çok güzel olmuş. Yani düzenlemesiyle sözlü bestesi ve sana da yakışmış ve her halükarda sen bir şekilde eseri kendine yakıştırıp üzerine giyebiliyorsun. Çok güzel.
1: Eyvallah. Sağ ol.
0: Yani. Çok güzel bir şarkı daha var ama o teknolojiyi demin konuşuyorduk. Sosyal medya kullanıyorsundur. Ben birazcık alışır gibi oldum.
1: Ben son dönem sosyal medyada seni çok görüyorum abi. Alıştığına ben, kanaat
0: yani
1: getirdim.
0: Şirket desteklidir. Yani. Çok geç ben. Yani birazcık o kafada, o konuda biraz eski kafadayım galiba. Yani diğer platformları da kullanmıyorum. Onu da sağ olsun eşim yani mutlaka olması lazım artık. Hadi kaç sene önce bir Instagram hesabı açtık. Ama o biraz hoşuma gitti onun paylaşımları ve yani orada paylaştığım şeylerin merak ediyorlar insanlar. Konserler oluyor. Yani bazı şeylerimiz, aktivitelerimiz oluyor. Onların hepsini oradan duyurabiliyoruz. Çok güzel bizim için bir platform. Yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle abi. Tabii tabii. Yani işte ben çok ailemle ilgili şeyler paylaşmıyorum ama bazen insanlar da merak ediyor.
0: Ben de çok ender. Aile
1: işte şeyleri. Onları arada paylaşıyoruz. Konserleri paylaşıyoruz.
0: Teknoloji tarafında peki nasıl hayatın ilerliyor? Yani, kolaylıklarından faydalanıyorsundur.
1: Ya tabii ki şöyle aslında kendi yaptığı iş ne olursa olsun hani kendi öz disiplini olan bir insanım aslında. Biraz da takıntılıyım bir şeyleri iyi yapmak için. Tabii aslında böyle bir yani dünya düzeninde çok takıntılı olmamak da lazım aslında. Çünkü hani insanların bir takım şeyleri kontrol etmesine kadar titiz olursan sonuç almak çok mümkün olmuyor aslında bir noktada. Ama teknolojinin nimetlerinden olabildiğince faydalanıyorum. İşte yapay zeka ile ilgili işte bazı çalışmalarım da var. Aslında şey tarafım da var, böyle eğitim falan da veriyorum. Tabii iş hayatındaki tecrübeyle işte müzik ve sanat hayatındaki tecrübe iki ayrı disiplin oldu. Şimdi demin de söylemiştim tabii. Sohbetin başında ama... İkisi bir araya geldiğinde başka bir sentez oluyor ve başka bir şeye dönüşüyor tecrübelerin aktarılması açısından. Dolayısıyla ben de hani hayatım bana öğrettiklerini özellikle gençlerle, firmalardaki gençlerle, yapay zeka vesaire bütün o teknolojiyi de takip ederek o tecrübeleri, hayattaki tecrübelerimi onların ihtiyaçlarına göre anlatmaya, paylaşmaya gayret ediyorum. Yoksa hani onların aklı yeterince kendilerine yeter. Ben sadece...
0: Ama birikim çok önemli bir şey, tecrübe.
1: Evet, onu aktarma çünkü o da aslında insanın boynunu borcu bir noktada.
0: Kesinlikle.
1: Bunu da yapmak lazım hani bu dünyadaki.
0: İşini seven her insan değil mi? Bir sonraki nesile bu işte kesinlikle. Özen verip çalışmak isteyen gençlere.
1: Kesinlikle. Çünkü hani herkes bir noktada hayatın kendisini biriktirdiklerinin farkında olmayıp kenara çekildiğinde aslında o zaman ortalık boşalmaya başlıyor bir noktada. O yüzden kim neyi en iyi biliyorsa ve en iyi şekilde... yaptığına kanaat getirdiyse paylaşmak çok kıymetli yani insanlarla.
0: Süper yapıyorsun. Ben de paylaşmayı çok seviyorum. Çok güzel bir şarkın var. Yine Ceviz Ağacı. Dinleyebilir miyiz senden?
1: Tabii ki.

0: Vallahi süpersin ya, inanılmaz. Yani bu çok zor şarkılar, çok diz ama ne güzel, ne güzel, ne güzel seslendirdin. Ses rengin de çok gerçekten, yani bir radyo duysam direkt Cemil derim. Çok tatlı, çok
1: Kanat
0: tatlı bir
1: kanat
0: renk.
1: takıp uçacağım şimdi ha.
0: Vallahi çok iyi, çok
1: Sağ ol.
0: mutlu ettin.
1: Eyvallah.
0: Süper.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Çok güzel şarkılar var. Şarkılara devam edelim istiyorum. Ben varım. Var mısın?
1: Abi
0: Ben
1: sen
0: varım
1: varsan ben de
0: şarkısı
1: varım.
0: da. Allah'a emanet. Ben varım yapalım.

0: Çok yaşa. Ne güzel ya. Vallahi bu şarkılar çok yakışıyor. Geçmiş çok güzel zamanları götürüyorsun.
1: Ayten Apman, Ayla Dikmen, o dönemi çok severim. Kadın şarkıcılarını çok büyük yorumculardır. Hani çok
0: Tabii çok
1: seviyorum. Böyle
0: inanılmaz bir ses
1: fırsat
0: tabii.
1: oldukça da işte böyle söyleyebilmek de benim için büyük bir şans yani. Şanslı adamım.
0: Beni de heveslendirdin.
1: Ne
0: Aa, bu
1: güzel
0: tarz
1: abi.
0: bir şarkıya. Tek başına. Beraber mi okusak acaba bölüm bölüm? Ne
1: Abi
0: dersin?
1: lütfen çok
0: Bir
1: sevinirim.
0: hatıramız olsun beraber.
1: Lütfen,
0: Aa,
1: lütfen,
0: çok sevinirim.
1: lütfen.

0: Çok güzel, çok keyif aldım. Yani güzel bu şarkılar, inanılmaz yakışıyor sesine ve ikimiz de çok güzel oldu. Ben hoşuma
1: Abi
0: gitti yani.
1: ben yıllardır hayal ettiğim bir şey, Ümit Sayın'la şarkı
0: Aa
1: söyledim.
0: canım,
1: Oh,
0: sağ olsun. Ben de
1: şimdi ben bu
0: Cemil'ciğim,
1: gece
0: çok
1: rahat
0: sağ olsun.
1: uyurum.
0: Valla yani ne
1: Etrafa
0: güzel.
1: havamı da atarım.
0: Aa, canım benim, sağ olsun. Senin gelmen bize büyük bir mutluluk, büyük bir keyif
1: Eyvallah,
0: verdi. Sağ
1: sağ ol.
0: olasın. Eline, ayağına, nefesine, canına sağlık
1: Cansın
0: olsun.
1: ha, bilmukabele
0: Ne
1: sağ
0: de
1: ol.
0: güzel ettin gelmekle. Ama bir programın da sonuna gelmiş olduk, yaklaştık. Çok teşekkür ediyorum Cemilciğim, geldiğin için, çok sağ olasın. Çok güzel bir zaman geçirdik beraber. Güzel de bir hatıramız oldu.
1: Çok çok çok çok güzel oldu. Çok
0: Tekrar
1: teşekkür
0: tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. TRT Müzik ekranında Ümit Şarkılar'da bu hafta Cemil Demirbakan'da konuğum. Çok sağ olsun. Önümüzdeki haftalarda şahane bölümlerle programımıza devam ediyoruz. Hızlı bir şarkıyla bitireceğiz.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: şekilde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzu dolduran kıymetli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü deryasında bugün yine çok önemli bir konu misafir ediyoruz. Ve birbirinden güzel eserlerle akşamınıza keyif katmaya geldik. Hazır mıyız? O zaman çok kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Sağ olasınız kıymetli hazırlığımız. Ve ekran başında bizi izleyenlere binlerce teşekkürler. Ayaklarınıza özellikle sağlıklar diyorum. Tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Bugün inanıyorum yine ayrıcalıklı bir gün var. Hepinizin kanı tek tek şirin vallahi. Hani derler ya, elektrik aldım ben de diyorum hepinizin kanı şirin.
1: Şirin kanlı misafirlerimiz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Sayın seyirciler, şimdi sizlere çok sevdiğim, sizlerin de çok sevdiğiniz bir sanatçı dediğim zaman bir sanatçı ama ayrıcalıklı olan bir sanatçı. Ve çok sevdiğiniz özel bir sanatçıyı davet etmeden önce Can Azerbaycan'dan ve devlet sanatçımız, inanın ki artık ne diyeyim, okuduğu zaman ben söylemeye gerek yok, ben kendi açımdan ve bu akşam dediğim gibi çok güzel Azerbaycan'ı teneffüs edeceğiz ve buradan Can Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyoruz. Ve kim diyorum?
1: Kuvvetli alkışlarınızla Azerin geliyor efendim.
0: Çok güzel bir alkışlar.

0: Canımsın benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En güzel alkışlarımız lütfen. Evet.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Oturayım, oturayım.
1: Nasıl bir coşku yarattınız stüdyomuzda? Harikasınız, nefesiniz, sesinizler
2: görmesin. Teşekkür görmesi. Ederim, ben de sizi çok şadım görmeye.
0: Ben derim ki, hoş gelmişsiniz, necesiniz?
2: Yaxşıyam, şükür Allah'a. Sizi görmeye de çok şadım. İzleyicilerimize de, yani buraya kadar gelen izleyicilerimize ayaklarınız var olsun deyirəm. Bayraklarımızı burada beraber görmek çok hoştu. Selahattin Bey'le ikinci defede görüşürük evet, programda.
0: Evet. Verdin,
2: teşekkür ederim davetiniz için, minnettarım bir daha.
0: Kırmadan geldin, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz efendim. Çok ben bir eserle devam edeceğim. Sonrasında yine sohbetlerimizle, eserlerimizle devam edeceğiz. Güzel bir uzun hava seslendireceğim bir kuple. Peşi sırada Neşet Ertaş Üstad'dan Cahildim Dünyanın Rengine Kandım diyeceğim efendim. Sağ olun.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu tangolaşmış diller ne diyor? Partnerim diyor.
1: Evet, değil mi? Partner. Evet.
0: Neyse. Partnerimle nasılsınız?
1: Gurur duyuyorum. Bugün, onur duyuyorum abiciğim.
0: Ben nasıl canım benim. Sağ ol canım benim. Bugün kalp kalbe karşı ikimiz de yeşil giymişiz. Yani yeşile benzer falan. Evet.
1: Hakikaten öyle.
0: Canımsın benim.
1: İyi ki varsın abiciğim. Çok teşekkür ederim.
0: Bu türküyü çok sevdim. Kalbimi okudun. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağolunuz. Ne mutlu beğendiyseniz.
0: Hemen sizleri Urfa'ya götürmek istiyorum. Ne diyoruz? Ceylan diyoruz.
1: Allah. Haydi evet. Bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Bravo.
1: Canımdan teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben de sizlere alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
2: Binlerce ağzına teşekkürler. Yüreğine sağlık. Sağ Selahattin canım. Abicim, harikasın.
1: Evet.
2: Evet, Azden Hanım, bu eserden özellikle bahsetmek istiyorum aslında. Türkler Geliyor adlı bir çalışmanız var. Bundan biraz bize bahseder misiniz? Nasıl bir süreç gelişti, nasıl ortaya çıktı ve izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz neler var?
3: Şimdi Türkler Geliyor aslında benim repertuarımda en sevdiğim eserlerden biri oldu. Yıllardır söylüyorum ama böyle diyelim ki stüdyo kaydıyla büyük bir çalışmayla yeni duyurulmaya başladı bu eser benim ifamda. Türkler Geliyor büyük bir bestekar ve ses sənətkarı diyeyim. Yıldırım Gürses'in eseridir. Buradan onun ailəsinə təşəkkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladılar. Ben de bu eseri repertuarıma aldım. Yani izin aldım ailəsindən.
2: Evet,
3: təşəkkür ediyorum. Gerçekten de düşünürüm ki Türkiye'nin en büyük sənətkarlarından biridir. Yani bir musiqiçi kimi, bir konservatuar, şan eğitimi bitiren bir sənətçi kimi söyleyebilirim ki, Yıldırım Gürses gerçekten de onun eğer sanat yaradıcılığına baksanız, dünyada belki de nadir sanatkarlardan biridir. Ben öyle sanatkarın, tabii dünyasını değişmiş ama bugün de çok tez televizyon kanallarında onun icrası, onun bestelerinin seslenmesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük. Onun eserlerini dinleyende siz görebilirsiniz ki o dünya seviyesinde eserler de yazmış, bestelemiş. Türkiye çapında da eserler, yani bunun içinde pop müziği, klasik müzik, Türk sənət musikisi. Ve tabii ki Mehteren'in repertuarında olan birçok eserler Yıldırım Gürses'in eserleridir. Öylece de Türkler Geliyor'un söz yazarı Cengizhan Mutlu Beyefendi'ye teşekkürümü bildiririm. Onun razılığını aldık. Muhteşem sözlerdi. Biz bugün varıq, yarın yoxuq, ama bizden sonra gelen nesiller de bu sözlere müracaat edecekler.
2: Ve sizin sesinizden dinleyecekler. Olağanüstü söylemişsiniz.
3: Ve tabii ki Turhan Yüksələr Beyefendiye, benim canım abim, onun aranjörlüğü, aranjmanında dinlenilecek bugün buradan. Artık bütün dijital platformlarda da bu eser benim ifamda seslenir. Türkler Geliyor diyeceğiz.
2: Haydi bakalım, alkışlarınız Azer'in için efendim.

0: Cansın, cansın. Tekrar rica etsem bir alkış da alabilir miyim?
1: Bravo.
0: Cansınız. Çok teşekkürler.
1: Harikasınız, evet. Harikasınız. Nefesiniz yüreğiniz dert görmesin. Çok güzel olmuş aranjesi de hakikaten. Ellere, emeklere, yüreklere sağ olun.
0: Canım benim, Hamdiyeciğim. Bir...
1: Evet, Pınarbaşı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'de aramızdalar efendim. Sizler de hoş geldiniz tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz.
0: Ama ben özellikle İlker kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun diyorum. Böyle bizi yalnız bırakmıyor. Ben de evet Pınarbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni alkışlıyorum. Çok teşekkürler. Mamak da ayrıca cansınız, cansınız.
1: Harikasınız.
0: Evet Hamdiyeciğim.
1: Hoş geldiniz. Evet şimdi sıra bende sanırım.
0: Evet.
1: Ben de yine Sümani'den güzel bir eser seslendireceğim.
2: Hadi buyur,
1: sen Ceylan dedin. Ben de Ceylan gözlerine kurban
0: Allah
1: oldum.
0: Allah Allah.
1: Hadi
0: ölüyorsun.
1: Teşekkür ederiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok sağ olunuz.
2: Çok sağ olun.
1: Erinde gecinde mahşer gününde herkes hesaplaşacak.
0: Öyle anında. Muhakkak. Evet, o yüzden yani, ona göre yaşamak
1: haklarsız,
0: lazım değil mi?
1: Değil mi gözüm? Sırat köprüsü artık ya o tarafa ya bu tarafa.
0: İyi olmak lazım. Evet. İyi insan olmak lazım. Güzel dostlar, güzellikler biriktirmek lazım.
1: Aynen öyle.
0: Vallahi sizler de o dostlardan birisiniz. Selahattin abicim, iyi ki vallahi hayatındasın. Sağ olasın. Desteğinle böyle çok daha kendimi güçlü ve kuvvetli hissediyorum.
1: Hakikaten yerini bulacaktır Allah'tan aşağı. Doğru mu? Hamdiye de öyle.
0: Eyvallah. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür
1: Şimdi,
0: ediyorum.
1: Şimdi Azeren Hanım, tabii geçen programda ben sormuştum böyle. Hani çok klasik. Bak ilk olarak soracağım. Müziğe ne zaman başladınız? 5 yaşında başladığınızı biliyorum.
2: Evet. 5 evet. yaşında başladım. Evet. Yani benim başladığım yıllarda Sovyet dönemiydi.
1: Evet.
2: O dönemin kendine has çok iyi tarafları vardı. Ben her zaman bunu söyleyeyim. Eğitim meselesi. O zaman böyle kreşlere giderlerdi, okullara giderlerdi ve yetenekli çocukları arayıp bulurlardı. Yani tanıtmak için insanlara. Beni öyle buldular kreşte. Ben
1: bulmuşlar.
2: Şükür Allah'a diyelim. Yani 5 yaşında ben artık Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda çocuk şarkıları. Bir de o dönemde şimdiki kimi şimdi çocuklar söylüyor ya depresyondayım falan. O zaman öyle şeyler yok idi. Ha, o zaman çocuk şarkıları söyleyebilirdim. Evet. Vatan şarkıları çocuklar söyleyebilirdi. Yani çocuk şarkılarından başladım. Daha sonra 9 yaşında dünyaca çok ünlü, o dönemin dünya çok ünlü cücelerim topluluğu vardı. Azerbaycan'ı, Sovyetler Birliği terkibinde Azerbaycan'ı temsilen solist olarak yurt dışına gidiyorduk. Ve ben de o çocuklardan biriydim, ülkemi temsil edirdim.
1: Tebrikler.
2: Daha sonra yeniden Menekşe Çocuk Korosu'nun solisti olarak devam ettim. Daha sonra da konservatuara gittim. Yani öyle benim hayatım, şükürler olsun Allah ki yani musikiyle yoruldu. Benim hiç aklımda böyle başka bir meslek yok idi. Yok. Ancak...
1: Ama hayatım nedir biliyor musun? Yaradım yazgıyı yazmışsa bu sanatçılık ve ses olayı baktığın zaman şey değildir yani doğuştan olacak. Sonradan yemin ederim olmuyor derken
0: öyle.
1: Ben hemen bir Urfa türküsü Abdülkadir Algın kardeşimden aldığımız hareketi güzel bir türkü. Pencereden el eder diyoruz. Evet,
0: haydi bakalım buyurun. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Bravo.
1: Candan teşekkür ederim. Candan teşekkür ediyorum.
0: Nefesine yüreğine
1: evet.
0: sağlık abicim.
1: Azerin Hanım.
2: Azerin Hanım ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizin ailenize selam söylemek isterim buradan.
1: Aa, çok teşekkürler.
2: Çünkü onlarla görüşmüştük geçen programda evet. da. Buradan sevgilerimi gönderirim.
1: Sağ ol canımsın
2: İyi
1: benim.
2: İyi ki sizin kimi babaları var evlatlarınızın.
1: Sağ ol çok teşekkürler.
0: Büyük selamlar ve saygılar.
1: Ayrıca geçen programda buraya gelmişlerdi. Hakikaten geçen programda. Yine de dün beraber geldik ama dedim ki ya benim ailemle birisi burada oturduğu zaman ya ben olmuyor dedim. Ya siz en iyisi pencereden bakın dedim.
0: Evet, çok onlar da çok selamlarını canım. İlettiler. Sağ ol, size sevgilerini, saygılarını ilettiler. Evet, şimdi seslendireceğiniz eser sizin için bugün aslında çok aslında manidar, anlamlı olan bir eser. Evet. Efendim, Gemgin
2: Mahnı. Evet. Azerbaycan'da bizim büyüdüğümüz, yani bizim çocukluğumuzun bir çok tanınmış bir filmi var. Onu bağışlamak olar mı? Kino filmi diyoruz ona. Sinema filmi. O filmden bir eserdir. Bestekarı Tofiq Quliyevin sözleri Zeynal Cabbarzade'ye ait olan Gəmgin Mahnı.
0: Sağ olasın.

0: Bravo.
1: Cansın, cansın.
0: Vallahi benim de çok severek dinlediğim bir eserdi.
1: Azerbaycan dediğimiz selam söyledik. Kerkiğimizi unutmadık. Hep buramızda, evet.
0: Öyle muhakkak. Bütün soydaşlarımıza.
1: Bütün soydaşlarımıza.
0: Bütün Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımıza. Hepsine evet. Selam olsun. Selamlarımızı ve sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Evet. Sözü çok uzatmadan hemen ben de isterseniz bir esere giriş yapacağım. Evet, sözü canım. Şahin Kars'a, müziği Kazım Birlik Üstad'a ait efendim.
1: Hadi
0: bizim
1: buyur.
0: Ele bahar geldi diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ne güzel besteleri var değil mi Kazım Gülistan'ın?
1: O ruhuna güzel bir ruh. Evet.

0: Benimki gibi ben de sizlere alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet.
1: Dilinize sağlık. Sesinize
0: sağlık. Sağ olun, sağ olun, var olasın.
2: Evet, Türk dünyasının çok önemli bir ismini ağırlıyoruz bugün. Azer'ini ağırlıyoruz. Bugün de Anadolu topraklarından bir ezgiyle yine dinleyenlerimize, izleyenlerimize hitap edecekler. Afyon'dan güzel bir eser. Değil mi?
1: Evet, Karahisar Kalesi diyoruz.
0: Ama bugünü ben özellikle belirtmek istiyorum. Bugün gerçekten çok şanslısınız. Her zaman olmayabiliyor işte. Evet.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Canım
2: sizin. Sağ olun. Şeref duyuyoruz.
0: Sağ olun.
2: Alkışlarınız Azer'in için efendim.
1: Sağ olun, var olun.
2: Buyurunuz.

0: Canımsın. Hoş.
1: Bravo.
2: Teşekkür ederim. Çok
0: baş
2: sağ olun.
0: Baş tacısın. Canımsın çok sağ olun. Benim. Tekrar geçin hoş mi? Geldin diyorum. Sağ olun. Yok gitmeyin. Çok sağ olun.
2: Gitmeyin mi?
0: Ben anlamadım. Nasıl çabucak geçti? Hemen anonsunu yap ve programımıza vedet.

0: Demek zorundayız değil
1: evet,
0: mi canım?
1: Evet, çok hızlı geçmedi
0: evet.
1: mi? Keyif aldık mı? Akşamımız güzel geçti mi? Sağ olun sizler stüdyomuza, ekranların başındaki misafirlerimiz, sizler de ekranlarınıza hoş geldiniz. Haftaya tekrar sizleri burada bekliyor olacağız efendim.
0: Türkü Deryası'na bekliyoruz.
2: Evet, teşekkür ederim bir daha davetiniz için. Orkestramıza teşekkür ederim. Evet. Gelen ayaklarınız var olsun. Televizyon karşısında da bizi izleyenlere de selam ve saygılarımızı yollayalım.
1: Çok teşekkür ederiz. Şeref duyduk. Sağ olasın.
0: Evet.

0: sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor,

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım.

0: Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.
2: Geçici Zade sunar.

0: Kıymetli dostlar, TRT Müzik ekranlarına, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Bugün yine bavulumuzda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel nihavent eserler var. Ve ilki olan Zeynettin Maraş'ın o güzel ve ölümsüz eseriyle başladık. İnleyen nameler dedik.
1: Gerçekten ruhumuzu sardı. Harika icralarınızla renk kattık diye düşünüyorum evlerinize, gönüllerinize. Çünkü sizlerin o varlığıyla, katkısıyla bu yolculuğu paylaşmak bizler için o kadar değerli ki. Ve bu verdiğimiz değeri biraz daha gösterebilmek adına program başından beri sosyal medyada bizlere çok güzel isteklerde bulunuyorsunuz. O kadar da zevkli istekler var ki
0: evet.
1: Gerçekten bizleri dinleyenlerin de bu konudaki hakimiyeti ve ilgisi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bu bölümde biraz belki kelamı az tutup daha fazla size tüm isteklerinizi belki bu makamdaki bizlere ulaşan isteklerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çabalayacağız. Çok keyifli bir nihavent seçkiler bölümü. Bugün müzik yolcularında sizleri bekliyor. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. Hazırlıklarınızı da yapın ama, değil mi
0: evet,
1: Mine?
0: Bence
1: çünkü
0: de.
1: Sen Kimseyi Sevemezsin, Sevmeyeceksin isimli eseri sizlerden duymak için can atıyor olacağız. Biz şöyle ufak ufak aranameye girelim. Neler olacak sonra hep birlikte gözlemleyelim. Müzik yolcuları keyifle, nihavent bir seyirle başlasın efendim.

0: Ellerinize, emeklerinize, güzel yüreklerinize sağlık. En önemlisi Kamuran Yarkın'ın gerçekten Nihavend makamında vazgeçilmez eserlerinden bir tanesidir. Nihavend makamında nerede bir konser olsa ya da bir istek gelse
1: Değil mi?
0: gerçekten çok çok fazla icra ettiğimiz eserlerinden bir tanesidir. Ama sözler de öyle güzel ki eminim ekran başı sizlere eşlik etmiştir.
1: Biliyorsun çok keyifle, heyecanla bekliyoruz ekran başından gelen o paylaşımları. Müzik çünkü paylaşınca çok güzel. İşte kronik ağrılardan, acılardan, ruhumuzdaki o nedenini bilemediğimiz anlamsız pek çok kaygının da belki müziğin o şifalandırıcı gücüne teslim edip evlerimizde, arabalarımızda, nerede dinliyorsak, en önemlisi de gönüllerimizde o müziği hissedip küçük küçük eşlik ederek de işte o eksiz deryada nasiplenmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Nihavend makamı Türk musikisinin gerçekten hem hüznün en derinine ulaştıran hem de mutluluğun en zirvesine çıkartan o renkli ve güzel makamlarımızdan bir tanesi. Efendim Nihavend sözü aslında Farsçadan bize gelmiş ve aslında Nihavend İran'da bir şehir ismi. Böylece hem de minik minik notlarımızı da
1: Notlarımızda
0: iletelim
1: tabii ki.
0: isterim.
1: Tabii
0: Ve
1: ki.
0: şimdi Osman Nihat Akın'ın sizlerin de ekran başında yine bizlerle birlikte seslendireceğiniz eserlerinden bir tanesi gelecek. Diyeceğiz ki güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya ama onun öncesinde yine sevgili Ahmet'in o eşsiz ve harika melodileriyle bir Nihavend Taksim dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler güzel eşlikleriniz için. Sevgili arkadaşlar, sağ olun.
1: Senin de ağzına sağlık Mineciğim.
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: O uzun rüyaya bizleri ulaştırdın.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi dedik ya, bugün hep sizlerin isteklerinden aslında derlediğimiz bir program. Ve Uğur Gür çok güzel bir güfte yazmış. Ve Yıldırım Gürses de onu öyle güzel bestelemiş ki, diyeceğiz ki her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti, sorma bana o aşkı diyeceğiz.

0: Nasıl çok sormayalım yahu? Gerçekten bunun hesabını bence sorulmalı.
1: Değil mi? Yani böyle güzel bir sorulmalı eser. Ki,
0: gerçekten harika bir yorumdu. Sevgili dostlarımın ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Sevgili Mineciğim ağzına sağlık her zamanki gibi. O naif tınılarınla gerçekten yorumda çok başka bir lezzet yaratıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de bizimle birlikte bu güzel şarkılarda keyifleniyorlardır. Çünkü gerçekten müzik kalple yapılmazsa şu ekranın karşısına geçmiyor.
0: İmkansız herhalde. Bunu pek çok kez tecrübe ettik.
1: Evet.
0: Şimdi benim bir isteğim olacak.
1: Evet.
0: Bir sevgi istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Allah herkese temiz, saf ve güzel sevgileri nasip etsin.
0: Amin. Tüm gönülleri gerçekten. Ama nasıl evet. bir sevgi? Onun tarifini de harikulade yapılmış bu eserde. Yılları durduracak.
1: Güneşi dolduracak.
0: Dünyamı dolduracak.
1: Bir sevgi istiyorum diyecek Ahmet. Sizlere de eşlik etmek düşecek tabii ki.
0: Buyurun dostlar.

0: Hatice Çiçekzade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
0: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.

0: Ağzına, gönlüne, ellerine sağlık bu sefer. Gerçekten ben de bir sıfatı daha eklemiş bulunuyorum.
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür
0: ki
1: ederim.
0: Seni yakından tanıyan dinleyicilerimiz bu yönünden çok çok daha haberdar ama Mine'nin aynı zamanda da bir sazende oluşu, bambaşka da bir pencere açması kendisine. Ama bunun ben hatırasını bildiğim için çok heyecanlı bir bölüm.
1: Ahmet de şimdi diyecek ki sen benim şarkılarımsın.
0: Evet, buyurunuz efendim.

Evet, kıymetli dostlar. Şimdi yine Nihavend makamının çok sevilen eserlerinden bir tanesi gelecek ve bir Saadettin Öktenay şarkısı gelecek. Diyeceğiz ki Tövbeler Tövbesi. Hadi siz de bizlerle birlikte söyleyin.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Ekranları başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın, kıymetli müzik yolcularının da gönüllerine sağlık. Hakikaten bugün Nihavend şarkılardan

0: Ne kadar güzel istekler istenmiş değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir zevk, bu nasıl bir duyuş? Hakikaten Allah seyircinin de böyle kıymetlisini versin hepimize.
1: Çok şanslıyız çünkü gerçekten özenle ve güzellikle o ruhlarının o güzel enerjileriyle bizlere geri dönüş yapıyorlar ve bizler de gerçekten sizler için her hafta acaba ne kadar daha sizi mutlu edebiliriz, o ekranlarınızın başında ne kadar daha keyifle oturup bizleri izleyebilirsiniz diye kafa yoruyoruz değil mi?
0: Hakikaten öyle, hepimiz bizden biri olduk.
1: Evet.
0: Gerçekten. Müzik yolcuları etle tırnak gibi birbirine kaynadı gerçekten. Şimdi tam da o manada harika bir sözlerle bir Erol Sayan bestesi var. Sizden biri diyeceğiz. Biz birbirinden kıymetli virtüöz dostlarımızla birlikte yine sizin gönüllerinize nameler çalacağız. Siz de bakalım o güzel eşliklerinizle bizleri nerelere götüreceksiniz? Keyifle yolculuğumuza devam edeceğiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, sizden biri dedik. Ben içimden şöyle mırıldanarak söyledim. Eminim yine ekran başı da hafif hafif şöyle sallanarak ve ellerinde çaylarıyla bence bizlere eşlik etmişlerdir diyorum.
1: Göreceğiz, değil mi?
0: Evet, çıkışta hemen
1: Hikayelerden,
0: bakacağız.
1: etiketlerden, o güzel paylaşımlarınızdan göreceğiz. Yalnız yanında tatlı tatlı eşlik ettim derken benim kulağım direkt sana kayıyor. Hem o kadar güzel söylüyorsun ki
0: Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: sağlık senin de Mineciğim,
0: Çok
1: gönlüne
0: çok
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da kıymetli arkadaşlarıma, sevgili Burça ve tüm arkadaşlarımıza çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve kıymetli dostlar, yavaş yavaş sanıyorum programımızın sonuna geliyoruz. Ve şimdi İnce Saz grubundan çok sevdiğimiz tatlı bir şarkı var. Aslında bir adıyla Sevda ile hesaplaşılmaz. Bir adıyla da aslında Baba Evi diye de
1: Değil
0: geçiyor.
1: mi?
0: Çok güzel ve tatlı bir eser. Yine eşliklerinizin olacağına eminim. Haydi o zaman Cengiz Onural'a ait bu güzel eseri seslendirelim. Buyurun.

0: Geçecizade sundu.
1: Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak, yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.
2: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor,

0: çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdiğim nar
1: tanesi, güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan, çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim Irmak'cığım, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı
0: ederim.
1: uğurlu olsun programın.
0: Çok sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel geçsin. Ben de eski yuvam TRT Müzik'te
0: Evet.
1: olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Ben de aynı
1: Biliyorsun
0: şekilde.
1: İpek Yolu programı ile bayağı
0: Ne
1: bir
0: kadar da
1: TRT Müzik
0: güzel.
1: izleyicisiyle böyle kalp kalbe olduk. Şimdi senin programında tekrar herkese merhaba diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevindim senin de program yaptığına. Böyle güler yüzünle, güzel sesinle, uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Sorularımla başlamak istiyorum.
1: Oo, hemen.
0: Müzikle maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyorum.
1: Müzikle maceram tabii ki her müziği seven ve müziğin içinde olan insan gibi diyeyim. Hep çok küçük yaşlarda başlıyor bu niyeyse. O sevda Allah tarafından böyle kalbimize konduruluyor diye düşünüyorum. Gene çok küçücük yaşlardan itibaren hep böyle şarkı söylerdim. Hep değişik müzikler dinlemekten hoşlanırdım. İşte daha yaşım büyüdükçe daha farkındalıklarımla işte yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda birinci oldukça tabii bu benim şevkimi daha da
0: Motive.
1: arttırdı. Sonra en son katıldığım yarışmada 18 yaşındaydım o zaman. Liseyi bitirmek üzereydim. Orada birinci oldum ve orada ödül olarak işte Rax firması vardı o zamanlar, şimdi yok. Rax firmasında bir albüm ödülüydü. Ve işte o Rax firmasına gittim. Orada bir sözleşme imzalandı. Orada Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Hızlandırılmış olarak anlatıyorum. Atilla Şereftuğ bana dedi ki senin işte çok muhteşem güzel bir sesin var. O dönem sadece İngilizce şarkılar söylüyordum. Hatta yarışmaya da işte İngilizce şarkılarla katılmıştım. Enteresan bir şekilde. Ben dedi seni birisiyle tanıştırmak istiyorum ve senin sesine çok güzel şarkılar yapabilecek ve senin bu ülkede kıymetin değerini bilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum deyip beni Kayahan'la tanıştırdı. Ve profesyonel müzik yolculuğum artı tabii ki Aslı Gönül'ümün değerli babası, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun inşallah. Hem onun o güzel şarkılarıyla müzik yolculuğum devam etti, hem de bir yandan da aile yolculuğu da başlamış oldu.
0: Biz de büyük ustamız Kayahan'ı buradan saygıyla ve özlemle anıyor olalım. Bu güzel sesinizden bir şarkı dinler miyiz şimdi?
1: Hadi dinleyelim. O zaman şöyle ilk müzik yolculuğumun ilk yarısını anlattım. Kayahan dedik. Mor Menekşe söyleyelim mi hep
0: Lütfen.
1: birlikte? Kıymetli
0: Çok
1: izleyenlerimizle
0: mutlu olurum.
1: birlikte de Mor Menekşe diyelim.

0: Çok zarif bir yorumdu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık.
1: İzleyicilerimiz de beğenmiştir.
0: Onları da çok sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyor olalım. Müzik yolculuğumuzda sizi dönüştüren şey nedir acaba?
1: Hayatın kendisi. Çünkü müzik de aslında hayat gibi. Yani müzik hayatla ilerliyor. Sen de biliyorsun ki hepimizin zor zamanlarında en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Mutlu zamanlarımızda en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Aklımıza o en mutlu olduğumuz tatil geldiğinde mesela hemen bir şarkı gelir. Uzun yolculuklarında hep
0: Evet.
1: şarkılar vardır. Yani hayatın kendisi müziği dönüştürüyor, müzik hayatı dönüştürüyor. İkisi tek yolda ilerliyor diyebilirim.
0: Peki 45'lerden 2000'lere hangi dönem böyle sizi yansıtıyor? Hangi şarkıları daha çok
1: Ben
0: söylenir?
1: eski şarkıları çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben hala bu müziğin yeni haline çok fazla alışamadım. Zaten yaptığımız yeni eserlerde de bu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi Alper'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Senfoni orkestrası eşliğinde çok güzel konserler yapıyoruz. Tabii onun bu klasik müziğe olan ilgisi ve büyük yeteneği beni de dönüştürdü işin açıkçası. Ben de müziğin daha çok o çok sesli haline kaydım diyebilirim. Bu şekilde yani hem klasik müzik tarafını çok seviyorum şimdi ama hem İngilizce'de de hem Türkçe'de de o eski 45'likleri ben hala dinliyorum. Sen de dinliyor
0: Ben de
1: musun?
0: dinliyorum, ben de seviyorum. Yani o müziğin tınısı beni böyle başka yerlere getiriyor. Bu hafif böyle bir cilvesi. Çok seviyorum 45'leri, işte 70'leri, 90'ları dinlemek.
1: Acaba hani duymadığımız, bilmediğimiz herhangi bir güzel bir şarkı var mıdır
0: Mutlaka var diye
1: diye. Ve
0: düşünüyorum
1: oluyor.
0: ben de, değil
1: Evet,
0: mi?
1: oluyor. Kesinlikle oluyor.
0: Peki, o zaman o güzel sesinizden mahrum kalmasak da bir şarkı da almasak.
1: Alalım hadi eskilerden kime ne, sana ne diyelim o zaman?

0: Şarkıyı söylerken böyle yaşadığını görüyorum.
1: Ay hep öyle değil miyiz gerçekten? Dinlerken de söylerken de yaşıyoruz. O kadar güzel hissettiriyor ki müzik hayatın her alanında
0: Kesinlikle öyle.
1: Irmak'cığım. Ben bakıyorum şimdi Alper'le oğlumuz daha 2 yaşında.
0: Maşallah.
1: Böyle bir müzik çaldığı zaman hemen enerjisi değişiyor. Hemen böyle bir sallanmaya başlıyor.
0: Değil mi?
1: Daha çocuk aslında ne anlıyor? Acısı yok, bir şey yok ama müzikte anlıyor. Çok
0: Genetikte
1: enteresan
0: ama
1: değil mi?
0: annesi babası müzikle yoğrulmuş insanlar. Dolayısıyla da onun kanında da vardır diye düşünüyorum böyle bir müzik aşkı. Peki son dönemlerde böyle dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
1: Son dönemlerde dinlemeyi çok sevdiğim şarkım yeni çıkacak olan şarkım diyebilirim. Sözü müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Alper'im yaptı. Alper
0: Emrine
1: Kemancı.
0: koluna
1: Evet.
0: sahip.
1: Klibimizi Doğuş Subaşılar çekti yönetmenimiz. Görüntü yönetmenimiz de Furkan Şahin. Çok içime sindi benim. Çok güzel bir şarkı oldu. Vurdum Kendimi Yalnız'a adı. Aslında benden beklenmeyecek böyle ters köşe bir şarkı oldu ve klip de öyle. Farklı bir İpek görecekler klipte. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şimdi ailecek evde hepimiz, Aslı Gönül İngiltere'de, işte Ömer, Alper, biz aile olarak yaşıyoruz. Babaannemiz, anneannemiz
0: Maşallah.
1: hep birlikteyiz.
0: Saygılar gönderelim. Ellerinden öpüyoruz
1: Hepimiz
0: yolculuğunda.
1: ailecek o şarkıyı dinliyoruz şu an. Favori şarkımız o.
0: Müthiş. Şöyle ön planda her ne kadar biz gözüksek de arka planda çok emek veren bir ekip oluyor. Senin
1: Kesinlikle.
0: de ekibin öyledir diye düşünüyorum. Onların da buradan ellerine kollarına sağlık diyelim.

0: Ve bu güzel şarkıyı bizi buluşturursan, biz de böyle dinleyebilirsek çok mutlu olurum.
1: Çok yeni çıktı şarkımız. 7 Şubat benim doğum günümde. İlk defa burada sizlerle
0: Ne
1: birlikte
0: mutlu bana.
1: söyleyeceğim. İlk defa TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak. Umarım çok beğenirsiniz.
0: Heyecanla
1: Hadi
0: bekliyoruz.
1: buluşturalım.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben böyle yaşanmışlıkları hissettiren şarkıları gerçekten çok seviyorum. Ve şarkıdaki de kendim düşerim, kendim ağlarım lafı beni biraz böyle etkiledi. Çok da güzel yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Umuyorum böyle yolu çok çok açık olur şarkının.
1: İnşallah beğenilir.
0: Ama böyle dediğin gibi gerçekten ters köşe. Hani çok dinlemeye alışkın olmadığımız bir
1: Evet.
0: şarkı. Çok yakışmış ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemesi için de Alper Bey'i
1: Alper'cime çok teşekkür
0: tebrik
1: ediyorum.
0: ederim.

0: eksik olmasın. Beni hiçbir şeyde kendi işlerinin de çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor.
1: Sağ ol.
0: Teşekkür ediyorum ona da buradan.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sahne sizin için bir heyecan mı yoksa artık keyif alarak yaptığınız bir şey mi?
0: Hem heyecan hem keyifli. O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o
1: Kesinlikle.
0: sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum. O olmazsa zaten işin tadı da olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da keyifli aynı zamanda. Çok seviyorum. O izleyiciyle, seyirciyle o etkileşimi, iletişimi, o göz göze bakışmayı, onların o yüreğini, yüreklerimizde anlamayı hepsi çok güzel oluyor tabii ki. Konserler çok keyifli.
1: Kesinlikle öyle. Peki sahneden önce böyle yapılan bir ritüel, bir rutin var mıdır? Yani.
0: Dua ederim ben. Ben çok dua ediyorum. Normal hayatımda da yani hep böyle aklıma bir şey gelir hemen okur üflerim. Evlatları da öyle. Sahneden önce de mutlaka benim bir özel ettiğim bir dua var. 11 tane ondan okuyorum, öyle çıkıyorum sahneye.
1: Müthiş. Şimdi ben de bir şarkı söylemek
0: Ay,
1: isterim.
0: senin güzel sesini ne
1: 45'lerden
0: zaman
1: sanlardan.
0: dinleyecektim ben de?
1: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şarkı söyleyeyim.
0: Bekliyoruz heyecanla.

0: Çok sevdiğim de bir şarkıdır bu.
1: Evet, çok güzel. Halen de dinliyoruz hepimiz.
0: Ben de severek
1: Söylüyoruz da
0: sahnede de
1: dinliyoruz
0: söylüyorum.
1: da. Evet.
0: Sahnede böyle nasıl şarkılara yer verirsiniz onu da merak ediyorum biraz.
1: Gönlüme giren tüm şarkıları sahnede söylemekten çok hoşlanıyorum. Ben aslında hiçbir zaman müziğe trend gözüyle bakmıyorum. Sadece kendi gönlüme yakın, kendi istediklerimi yapmayı tercih ediyorum. Yani hani öncesinde böyle tutar mı tutmaz mı, acaba bunu mu çıkarsak, şunu mu çıkarsak gibi bir telaşım yok nedense müzikte. Ve bu şekilde olmasından da mutluluk duyuyorum işin açıkçası. O yüzden hep kendi sevdiklerimi yapıyorum ve tabii ki repertuar olarak da sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor.
0: Bize ve dinleyicilerinize de o da mutlaka geçiyor diye düşünüyorum. Peki arabesk duyabiliyor muyuz sahnede sizden yoksa?
1: Valla bende öyle bir yetenek yok. Olsa
0: Estağfurullah.
1: tabii ki duyardınız mutlaka diye düşünüyorum. Ama böyle her şeyi yaparım gibi ne derler ona? Bunu bir daha şey yapayım. Her şeyi yaparım gibi bir iddiam yok. O yüzden hiç o arabesk tarafına girmiyorum. Ama dinlemeye bayılıyorum. Yani çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var. Öyle sesler duyuyorum ki böyle arabesk şarkıları çok güzel söyleyen. Ben de tabii ki her arabesk sever gibi dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Ama söylemem gerekirse gene tabii kendi tarzımda söylüyorum. O gırtlaknameleri falan bana biraz zor geliyor arabeskin.
0: Bence işte bir denense çok da güzel söylersin diye düşünüyorum. Birlikte bir düet paylaşalım mı
1: Hadi çok
0: dinleyicilerimize?
1: güzel olur. Benim için de çok heyecan verici. Seninle şarkı söylemek. Haydi bakalım.

0: Ellerinize sağlık. Orkestramıza da çok teşekkürler.
1: Sağ olsunlar. Ellerine kollarına
0: Ne
1: sağlık.
0: güzel bir beddua değil mi? Sen dese sevilme emi.
1: Yıldız Tilbe gerçekten çok değerli bir üstad. Birçok şarkısına da programımızda yer verdik. Böyle gelen değerli konuklarımız tabii ki onların şarkılarını söylemek istiyor. Buradan saygıyla analım. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından ve bestecilerinden biri diye düşünüyorum. Kendisini zaten hepimiz de öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Peki, müzik dışında böyle size iyi gelen, dinlendiren şey sanıyorum ki aslında cevabı biliyorum ama nedir?
0: Şu anda müzik dışında inan ki seyircilerimizi de biraz güldüreyim. Vakit kalmıyor. Yani çünkü Ömer

0: o kadar çok haşır neşirim ki yani böyle dinlendirilecek kendime bir şey yapmaya inan vakit olmuyor. Sadece çalışmak ve onunla eğlenmek, oynamak. Şimdi artık yavaş yavaş böyle işte hamur oynuyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Zaman zaman kendi sosyal medyamdan da paylaşıyorum
1: Paylaşabiliyoruz.
0: onu. Bayılıyor, onun ayrı bir fan kitlesi var yani.
1: Çok
0: Sevenleri var.
1: lokum gibi
0: Çok lokum.
1: maşallah diyelim.
0: Sokağa çıktığımızda da herkes öyle. O da zannediyor ki bütün herkes onu tanıyor. Çünkü sokağa çıktığımızda sevenlerimiz sağ olsunlar hep Ömer, ay canım diye
1: Aynen.
0: seviyorlar onu. Başka yani bir şeye vakit kalsın da istemiyoruz zaten ailecek. Şimdi en büyük zevkimiz onu büyütmek. Bir de böyle aradan çok vakit geçtikten sonra biraz geç de anne olunca. Şimdi Aslı Gönül'le biz arkadaş gibi büyüdük. Aslı Gönül şimdi 25 yaşında oldu. İngiltere'de doktorasını yapıyor fizik üzerine, hadron fiziği üzerine. Ama ne dersen, hani hadron fiziğini biraz anlatır mısın dersen anlatamam. Hep onu, o da anlatıyor bana ama sonra anlamadığını biliyorum diye ben de evet ama sen anlat gene de diyorum. Şimdi o çok büyüdü. Sonra böyle aileye çok uzun zaman sonra bir bebek gelince tabii hepimizin hayat kaynağı oldu, hayat neşesi oldu. Onunla bir tekrar büyüyoruz diyeyim.
1: Çok tatlı da bir bebek. Allah ona böyle güzel ömürler bahşetsin inşallah.
0: Amin. Bütün evlatlara, bütün
1: Amin.
0: evlatlara inşallah güzel bir dünya olsun, barış olsun, huzur olsun, evlatlarımız mutlulukla büyüsün. Tek dileğimiz o.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bugün yine TRT Müzik ekranlarındaydık. Yine müzik konuştu. Çok zarif, hanımefendiliğiyle beni büyüleyen, sesiyle de hepinizin çok çok sevdiği İpek Açak konuğumdu. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yani çocuk olduğu için çok zorlandığını da biliyorum. Ama ona rağmen burada olduğun için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Çok
1: sana.
0: teşekkür ediyorum ben de. Eksik olma. Benim için de çok çok keyifliydi. Seni görmek de çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimizle birlikte yine gönül gönüle olmak da çok güzeldi benim için. Hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. TRT Müzik ailesine kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ayrıca bu kadar usta müzisyenlerle aynı stüdyo paylaşmaktan ötürü çok büyük gurur duyuyorum. Onları da çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için çok değerliler. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine yeni bölümde güzel konuklarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Muhammed Yıldırır'la Virtüozite, Cuma TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımın bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri Cuma canlı yayında TRT Müzik'te.

Efendim teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. Çeyrek asırı aşkın süredir devam eden bir TRT klasiği. Akşam Sefası programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, bu akşam yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyorum sizler de çok beğendiniz.

edeceksiniz ve birlikte bize eşlik edeceksiniz. Öyle düşünüyorum, öyle değil mi? Beraber okuyacağız, öyle değil mi? Kimlerle okuyacağız? Birbirinden güzel solist arkadaşlar.

0: güzeller güzeli bir orkestra şefimiz var bu akşam. Sevgili Kumsal Okur. Evet. Bu akşam ayrıca stüdyomuzda konuğumuz var. Konuklarımız daha doğrusu, ben hemşerilerim de diyebilirim. Çaycuma Musiki Cemiyeti. Doğru mu söyledim? Bizlerle beraber bu akşam. Arkadaşlarım da var. Ben, sürpriz oldu bana. Hiç beklememiştim. Bu akşam olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Çok da mutlu oldum. Tekrar hoş geldiniz sizler de. Şeref verdiniz. Ve yayın ve yapım ekibimiz için ayrıca alkış istiyorum. Güçlü ama daha güçlü. Daha güçlü. Ve yönetmenimiz, çok değerli büyüğümüz, sevgili Hasan Taş için de şöyle kuvvetli alkışlarımızla. Dedikten sonra ben mikrofonu sevgili Volkan'a bırakmak istiyorum. Senin o güzel sesinde başlasak ne dersin?
1: Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Volkan Erkal efendim. İyi seyirler diliyoruz.

Evet. Hiç ara vermeden aynen devam ediyoruz yine şahane birbirinden güzel eserlerle. Şimdi bir İzmirli'yi hem şehrimi davet edeceğim, takdim edeceğim huzurlarınıza. Şahane bir Yıldırım Gürses eseriyle geliyor. Huzurlarınızda Ömer Faruk Özcan efendim.

Çok teşekkür ederim efendim o kıymetli alkışlarınıza, nazik zarif alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Keyiflerinizin çok yerinde olduğunu görüyorum. Aynı keyifle devam edeceğiz. Çok kuvvetli alkışlarınız o benim zarif arkadaşım Didar Aliye Koyuncu için gelsin efendim.

Efendim çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Şimdi çok güzel bir hanımefendi gelecek. Bir Göksel Baktagir bestesi seslendirecek. Tek kelime diyecek. Rengin uyar kökten geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Programımız yine çok güzel bir eserle devam edecek. Çok kıymetli arkadaşım Neşe Dursun Saraç huzurlarınızda. Evet.

0: Sevgili arkadaşım Ömer Faruk Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Şöyle güzel bir şarkı okuyalım mı seninle? Şöyle bir nihayet bir şarkı mesela.
1: Şeref duyuyorum.
0: O zaman rüyalarda buluşalım.
1: Hadi bakalım. Hep birlikte buluşalım.

0: yeter.
1: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğranır ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri yarın canlı yayında TRT Müzik'te.

Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel. Gönlümüzdeki solan bütün gülleri tekrar dirilttiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Aşk Özünden programıyla huzurlarınızdayız. Çok kıymetli hocam, sazıyla, sözüyle, gönül ustası o Erol Parlak ile birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir gönül yolculuğuna davet ediyoruz. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle sohbet etmeye, sevdaya, aşka, neşeye eğer sizler de hazırsanız buyurun efendim, Aşk Özünden programımız başlıyor.

Şimdi sırada çok güzel bir yürüyorum dikenlerin üzerinde. Benim de kendi albümlerimde okuduğum, çok sevdiğim bir türkü var. Sözü müziği Aşık Hasan Kaplani'ye ait olan bir türkü var. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Hep beraber okuyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkür ederiz hocam. Buyurun, söz sizde. Aşk Gözünden programımız başladı.
1: Evet, her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişler var, nefesler var, semahlar var, türküler, oyun havaları, halaylar var. Bütün bir Anadolu panoraması gibi ve Rumeli, Azerbaycan, Kerkük gibi bizim o gönül haritamız.
0: Bir uçtan,
1: evet,
0: bir
1: gönül coğrafyamızın güzelliklerini sunmaya gayret ediyoruz.
0: Şimdi müsaadenizle ben yine sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Evet. Gözlüğümü de takayım. Bu ara böyle yakını görememeye başladım.
1: Ben çok epey zamandır yakını göremiyorum.
0: Öyle mi?
1: Belli bir zaman sonra başlıyor.
0: Ya belli bir zaman az. Halbuki 30'lu yaşlardayım ama vermiş. Evet. Evet. Bir fon gelir mi arkadaşlar? Teşekkür ederim.
2: Yürek yanar, can kül olur. Bir gönül aşka erince gözlerden akan sel olur. Bir gönül aşka erince aşık maşuka yetişir, katre ummana katışır. Can dirilir, ten tutuşur. Bir gönül aşka erince. Gönül gönüle yar olur. Bin bir güzellik var olur. Mevsim her dem bahar olur. Bir gönül aşka erişince. Pervane aşkın esiri, candan ileri tesiri. Yanıp kül olmaktır sırrı, bir gönül aşka erişince.
0: Ah şu aşk.
1: Diline sağlık.
0: Teşekkür ederim hocam. Sizin de kaleminize sağlık.
1: Aşk Gözünden'e uygun...
0: Siz zaten bu programın ismine tevekkeli, yani boşuna Aşk Gözünden dememişsiniz. Evet. Zaten ha bu şiir ha bizim programımız yani. Hocam yine Pir Sultan Abdal'dan sözler. Evet. Keskin semahı var sizin güzel yorumunuzla dinleyeceğimiz.
1: Hacı Taşan ustamıza da haktan rahmet diliyoruz. İç Anadolu ustalarının mihenk taşlarından, zirve ustalarından, Ahir Usta, Hacı Taşan Usta'nın o muazzam yorumundan ben de yıllar evvel bunu dinlemiştim, çok beğenmiştim. Sonra TRT'ye bunu verdik, TRT repertuarına da kazandırmış olduk. Zaman içerisinde ben de böyle birazcık kendime göre hafiften yorumlar gibi oldum. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Diline sağlık, sesine sağlık Deniz. Ellerinize, yüreğinize
1: Eyvallah
0: sağlık
1: hocam.
0: arkadaşlar.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Buğra,
1: Arkadaşlarıma da
0: Kutay.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ
1: Buğra her
0: olasın.
1: yöreden
0: Teşekkürler.
1: maşallah.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada Dertli Dolap diye bir türkümüz var. Şiiri
0: Bir
1: Yunus
0: nefes
1: Emre'ye. Bir
0: diyelim.
1: nefes
0: Evet.
1: diyelim. Evet. Şiir Yunus Emre'ye.
0: Evet.
1: Müziği de size ait bir eser.
0: Üzerinde çalıştığımız bir projeydi Yunus dilinden. Orada yer alan Yunus'un bir nefesi 3 bölümlü.
1: Evet.
0: Müzisyenler bilirler, modülasyon diyoruz. Yani ritmik modülasyon var. Makamsal modülasyon da var. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Eyvallah hocam. Yüreğine
1: Sağ
0: sağlık, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Dünya bir dolap, içinde döner dururuz.
1: ol. Yunus'un ruhuna rahmetle.
0: Yunus Emre'nin
1: Umuyorum
0: ruhuna
1: ona yakışır
0: rahmetle.
1: bir şey yapmaya gayret ettik.
0: Hocam.
1: Bu ruh devriyesi kaç yüzyıldır dönüp geliyor şimdi de bizlere doğru. Aynı güzelliği, aynı sadeliği, saflığı, özü ve o hak kavrayışındaki o güçlü ruhu hissediyoruz. Umarım da hissettirebilmişizdir.
0: Kesinlikle bu kadim sözleri böyle bu duygularınızla bize de aktardınız. Teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: paylaştığınız
1: teşekkür ederim.
0: için.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
0: Hocam şimdi kara tren de yol alıyor cürekten diye bir Uzunova okuyacağım. Malatya Arguvan türküsü Seydi Adıgüzel'den alınan bir
1: Evet.
0: eser. Bakalım icra etmeye çalışayım.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili Sedat, sevgili Buğra.
1: Evet,
0: Sizden
1: yüreklerine
0: de
1: sağlık.
0: emeğinize sağlık, elinize, nefesinize.
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Güzel
1: Sizin
0: oldu.
1: yanınızda biraz böyle.
0: Estağfurullah. Yok, yok. Ne demek?
1: Şimdi sırada Dağların Dumanı var. Sözler,
0: Evet.
1: şiir anonim,
0: Evet.
1: beste size ait galiba.
0: Ben havalandırdım. Evet.
1: Havalandırma size ait diyelim o
0: Evet.
1: zaman. Sizin yanınızda vallahi bu cümlelere,
0: Estağfurullah.
1: kelimelere
0: Yok
1: dikkat etmek
0: yani.
1: lazım.
0: Ya şimdi bu beste farklı bir şey. Beste daha böyle kitabi bilgilerle, daha akademik donanımla ne bileyim böyle bir hani şeyle gelen daha tasarılı bir şey. Yani beste çok saygın bir şey, ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Bizim gelenek üretimleri daha farklı bir üretim ilişkisinden geçiyor. Uzun uzun anlatmayalım da biz havalandırıyoruz ona bir hava veriyor. Ya tıpkı bir şiirin nefes alıp canlanması gibi işte havalanmada o oluyor. Ben bu havalanma tabirini çok seviyorum. İşte türkü yakılıyor, beste yapılıyor demiştik ya. Hani türkü yakabilmek için de önce yanmak lazım. Aşk
1: Eyvah.
0: özünden yanmak gerek. Ritmik bir tatlı bir melodiyle buluşturdum ben bunu. Umarım hem sizler hem de izleyicilerimiz beğenirler.
1: Tabii ki hocam. Buyurun lütfen.

0: Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Nasıl?
0: Şimdi bir Kahramanmaraş türküsü söyleyeceğim. Nazmiye Coşkun Özgül'ün Müslim Aydoğdu'dan derlediği bir türkü.
1: Evet.
0: Bin derdim var idi, bin daha oldu.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz, ne kadar
1: Arkadaşlarımın da
0: güzel
1: gönlüne
0: işte.
1: sağlık.
0: Anadolu ozanlarının dilinde ne kadar güzel kelimeler saklı. Cahil sırrını saklamaz, fa şeyler diyor. Yani ifşa diye bildiğimiz kelime var ya,
1: Evet.
0: ozanların dilinde ne güzel yerini buluyor.
1: Evet, sırada bir Balıkesir ve Ege'ye doğru gidelim hocam. Balıkesir türkümüz var. Kaynak Şükran Kip, derleyen Hayri Damar, Mustafa Özcan. Edremit'in gelini sizin o güzel
0: Evet, Hayri
1: sesinizden,
0: Damar benim çok
1: yorumunuzdan
0: kadim,
1: dinleyeceğiz.
0: kıymetli kardeşim, dostum. Kendisine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum buradan.
1: Bizden de selam olsun.
0: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel söylediniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi bir Kerk havamız var. İlhan Erten'in derlediği Yarım Yarım Yaralı diyeceğiz.
1: Evet, İlhan Erten deyince ben de tabii çok başka şeyler çağrışım yapıyor. Bizim camiamızın çok yakından tanıdığı, meraklısının, seveninin çok olduğu kıymetli müzisyen İlhan abimiz, İlhan Erten abimiz gerçekten çok özel bir müzisyendi. Aslında Batımcı kökenli. Fakat ilerleyen zamanda da halk müziğiyle devam ediyor. Gitar çalıyor. Hatta zamanında sahnelerde Ajda Pekkan'a bas gitar çalarak falan başlıyor. Bayağı bir serüveni var. Böyle bir entelektüel, çok başka bir insandı. Başlı başına bir üslubu da var. Kendine has bir tavrı var. Çok yararlanıldı. Çok kıymetli bir miras bırakarak. Şurada birkaç yakın zaman önce diyelim,
0: Allah
1: Hakk'ın
0: rahmet
1: rahmetine
0: eylesin.
1: ulaştı ve bu dünyadan göçtü gitti. Bize de çok güzel bir miras bıraktı. Onun derlediği bir hava. Dilerseniz hep birlikte okuyalım. Sen oku, senin kendi bölgen.
0: Hocam
1: Ben de sana
0: beraber
1: eşlik
0: okuyalım.
1: etmeye çalışayım
0: Ruhu şad
1: nakaratlarda.
0: olsun İlhan
1: Evet.
0: Erten'in. Hadi okuyalım beraber.

0: Evet. Diline, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu. Ne kadar
1: Çok
0: güzel bir hava.
1: teşekkür ederim. Vallahi
0: Tam
1: ben bunu ilk kez okudum hocam. Sağ olun. Vallahi beni böylesine güzel bir eserle ve ben bunu kendi ayıbım olarak görüyorum.
0: estağfurullah yok.
1: İlhan Erten gibi bir değerle beni tanıştırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum
0: Rica
1: size.
0: ederim.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Evet, güzel bir köy türküsü.
1: Bir tane daha okuyacağız İlhan Erten'in yine derlediği Yeriha
0: Evet.
1: türküsünü ama ondan önce bir aşk türkümüz var. Sizin okuyacağınız.
0: Muhlis Akarsu Usta'nın bir deyişi. Aşkın muazzam bir tanımı. Yani ben hayatımda gördüğüm en güzel tanımlardan, başta gelenlerden diyeyim.
1: Evet.
0: Hem Akarsu ustamızın ruhuna gitsin, hem de izleyicilerimize paylaşalım.

0: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel söylediniz.
1: Erson'un ruhuna rahmet olsun.
0: Efendim programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sırada yine İlhan Erten'in derlediği bir Kerkük türküsüyle programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız değerli şefim ve çok değerli orkestra üyesi arkadaşlarım. Efendim merhabalar, bir hoş sedaya. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz ekranları başındaki çok değerli TRT Müzik izleyenleri. Tabii bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. TRT radyolarının çok değerli sesi, usta sesi, usta yorumcusu Ayşe Taş'ı davet ediyorum.

0: Ne denebilir ki?
1: Muhteşem.
2: Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü yıllar sonra bu stüdyolara tekrar bir dönüş oldu.
0: Bizim için şereftir. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Bir Hosseda'ya katıldığınız için tabii Türk müziği sevenlerin çok değerli Ayşe taşısınız. Bizim Ayşe ablamızsınız.
2: Evet,
0: sizden çok feyiz aldık, çok dinledik. Ve şu anda ben o günlere gittim ki konuşacağız birazdan. Nasıl hayran dinledim sizi. Hemen bir tane daha okur musunuz bizler
2: tabii
0: için?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: Hadi bakalım ne geliyor.
2: Şimdi ne söyleyeceğiz?
0: Keyifle
2: o zaman
0: dinliyoruz.
2: Nihavent okuyacağız galiba, evet. Bu Saadettin Kaynak eseriydi. Bu okuyacağımız da Saadettin Kaynak.
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Gönül nedir bilene, gönül veresim Allah gelir. Allah.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun.
1: Çok harikasınız gerçekten. Çok üstün bir yorumcusunuz benim için ve tüm müzik bilenler için, bu değişmez bir gerçek.
0: Seviyorum bu işi ben, belki onun içinde. Şu anda da aslında yani şöyle bir durum var. Sezon boyunca hiçbir şey olmadı. Sezon biterken gribe yakalandık. Evet, belki ona... belli oluyordur zaten. Efendim, kulaklarınıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
1: Biz sizin her halinize razıyız. Biz teşekkür ediyoruz bu halinize geldiğiniz için. Buyurunuz lütfen. Ayrıca hiç de bir şey hissetmiyoruz. Ustalık böyle bir şey olsa
0: yani,
1: gerek.
0: İşte mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz karşı tarafa.
1: Ne kadar özledik sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii seyircilerimiz, dinleyenlerimiz TRT ekranlarından sizi çok sıkça izliyorlardı. Sonra bir emeklilik dönemi yaşadınız.
0: Emeklilik olunca öyle oluyor galiba. Gözden ırak, gönülden ırak gibi bir durum galiba. Ama yok. Yine de teşekkür ederim. Sağ olsunlar.
1: Sevenleriniz sizi kayıtlarınızdan. Ah canımsınız. kayıtlardan bol bol, ben de dahil olmak üzere, dinliyoruz. Nasıldı şefim? Nasıl nameler? Nasıl, değil mi?
0: Markeciğim, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler. Gerçekten, sağ olun.
1: Çok gerçekten sağ olun. Muhteşem. Biz sizinle tabii ki dinleyenlerimiz çok iyi biliyorlar. Başa geçmişe dönmeyeceğiz. Fakat TRT Ankara Radyosu'nda biz daha yeni mezun olmuştuk. Evet. Ve sizleri o zaman böyle titreyerek izliyorduk. İlk sizinle rahmetli Erses Hoca'nın konserinde karşılaşmıştık.
0: Allah rahmet eylesin. Ona, Ziya Taşkent'e. Kutlu Payaslı'ya çok şeyler yaptırdılar. Evet. Çok güzel şeyler yaptırdılar bize aslında hep birlikte.
1: Sizin gibi bir duayenin yanında. Lütfederseniz ben de bir tane okuyabilir miyim?
0: Lütfen öyle deme. Öyle şeyler söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben utanırım öyle şeyler.
1: Hicaz Esen seslendirmek istiyorum müsaadenizle.

0: Her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Biz eridik burada. Bayıldık. Çok
0: hadi.
1: Güzeldi.
0: Çok. Bak çok şımarım, yapma öyle.
1: Sizin hakkınızdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun lütfen.
0: Çok mersi.
1: Ne güzel dinliyoruz. Efendim sürekli aldığımız mesajlardan Türk müziği gecesi yapalım. Tabii bu rengarenk yelpaze bir program. Her tür müzikten okuyan sanatçımıza yer veriyoruz ama o kadar çok Türk müziği isteği vardı ki sizinle bunu taçlandırdık. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz
0: aslında,
1: mestiz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında böyle olması da güzel. Tamam, ötekiler de güzel belki ama yani bir şey demiyorum ama koroların dışında bu tür şeyler okunmadığı için, söylenmediği için gençlere de sevdiremiyoruz. Biraz unutulmaya sanki yüz tutuyor gibi ama ona müsaade etmemek lazım.
1: Tabii.
0: Bunu yapabilecek en güzel kurum da burası.
1: Kesinlikle. TRT
0: yani
1: kurumumuz.
0: Bunun böyle olması lazım. Çok. Çünkü halk bekliyor bunu TRT'den. Böyle bir şey bekliyor insanlar.
1: Evet.
0: İşte böyle yapılacak yani. Ne kadar güzel işte. Kötü mü?
1: Yani, estağfurullah, hani kötü
0: herkes
1: olur
0: Türk
1: mu?
0: Sanat müziğini böyle uyutan bir müzik gibi düşünüyor. Özellikle gençler. Sorduğunuzda hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ama biz onlara bu şekilde sevdireceğiz işte. Biraz fantezi, biraz
1: öyle,
0: sanat
1: biraz
0: müziği.
1: Böyle derken
0: böyle,
1: tabii,
0: biraz gül, biraz duman. O benim işte.
1: Sevgili, değerli Avni hocamıza da ruhu şad olsun.
0: Eylesin.
1: O eserimiz bugün yok repertuarımızda ama.
0: Ne kadar romantik bir adamdı o. Ne kadar çok romantik
1: çok,
0: bir adamdı.
1: Çok da güzel eserler bıraktı. Sevgili Ayşe ablacığım, yakın zamanda biliyorsunuz yine çok önemli bir sesi kaybettik sevgili Muazzez Abacı'yı.
0: Evet.
1: Ve vefatından sonra
0: mekanı
1: bana
0: cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun inşallah. Bana bir Muazzez Abacı ses ödülü bu yılki beni layık gördüler.
0: Çok güzel.
1: Sağ olsunlar. Bülent Ersoy hanımefendinin jüri başkanlığında bir kurulla bu ödüle layık görüldüm ben. Değerli Onur Akaymedi'ye de teşekkür ediyorum. Onun seslendirdiklerinden bir tane seslendirmek istiyorum.
0: Anmış olalım
1: müsaadenizle.
0: Kendisini. Estağfurullah.
1: Bana her şey seni hatırlatıyor.

0: Ne yapayım şimdi ben de burada böyle kaldım.
1: Bizi bitirdiniz.
0: Yok daha bitmemişsin, daha var.
1: Ne kadar.
0: Daha bayağı bir var.
1: Ne kadar güzel. Hadi devam edelim.
0: Devam edeyim ben Zekai Tuğcay'la.

artiçok kemancı, başımın tacı, gitme bu gece.

0: Başımızın tacı. Evet. Gerçekten sevgili Baki Kemancı, çok teşekkür ediyorum. Efendim, sevgili Baki'cim, programımızın ismiyle de nasıl güzel duyuyor değil mi? Baki Kalan.
1: Bu kubbede
2: bir hoş seda.
1: Bir hoş sedaymış.
0: Evet efendim, Baki Kalan bu kubbede bir hoş seda bırakmaya gelmek istiyoruz evlerinize. Umuyoruz ki bunu başarıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu harika performansı.

0: performansınız için.
1: Bunu ben böyle paylaşmıştım zaten.
2: Öyle mi?
1: Bir hoşça daha bırakacağız dedim.
0: Evet, evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif alıyorum bu sevgili tabii, dostlarla
1: bizden,
0: söylerken.
1: Bizden söylemek, halkımızdan da takdir.
0: Sizin sesinizden dinlemeyi çok sevdiğim bir türkü bu. Bir of severim. Çeksem, karşıki dağlar yıkılır.
1: Çok severim, çok severim.
0: Dinleyebilir miyiz sizden?
1: Dinleyin bakalım.
0: Ayşe Taş efendim.

0: Teşekkür ederim Arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Emeklerinize
1: gerçekten
0: sağlık.
1: Sesinize sağlık.
0: Ben
1: biz sizin o güzel yorumunuza bu gece doyamadık. Gerçekten büyük
0: çok
1: ses Ayşe Taş.
0: Herkese ayrı ayrı
1: çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Ediyoruz.
0: Vokalist kardeşlerimiz olmak üzere bütün sazende arkadaşlarımıza, Baki Kemancı'nın şahsında hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Yapımda, yönetimde emeği geçen herkese ben teşekkür edeyim. Sen sonra yine et.
1: Çok naziksiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyenlerine neler söylemek istersiniz kapanırken
0: ya,
1: efendim?
0: Ne söyleyeyim? Bizden vazgeçmesinler derim. Türk müziğinden vazgeçmesinler derim. Çünkü onlar bizi kaliteye yönlendirecekler. Onlar bu türlü müzik yayınlarını istediği sürece siz de muhakkak yapacaksınız. Biz dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Siz de TRT'miz adına, kurumumuz adına gerekeni yapacağınızı ben biliyorum her zaman. Çünkü bu iş gençlerin işi artık. Sevgiyle, saygı ile kalın diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Haftaya bir hoş sedada yeni bir konuğumuzla tekrar görüşmek üzere efendim. Yayında, yapımda bizlere emek veren değerli arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli Baki Kemancı ve orkestramıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Kırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
2: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.